0: Sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i Rahman-ı Rahim peygamberlikle görevlendiriyordu. Nübüvvet tacını giydiriyordu. Alemlere rahmet konumuna yükseltiyordu. İnsanlığın öncüsü, insanlığın üstadı kılıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam candan dostlarına konuyu açıyordu. O candan dostlar kendi sırdaşlarını açıyordu. Bir bir iman iklimine koşuyorlardı. İlk Müslümanların geneli yoksullardı, kölelerdi. Az da olsa zengin olanlar da vardı. Bunlardan en öncü olansa Hazreti Ebubekir Efendimiz'di. Mekke'nin öncüleri, liderleri İslam'a yol vermiyorlardı. Zayıf Müslümanlara, yoksul Müslümanlara dayanılması çok zor işkenceler yapıyorlardı. Zengin Müslümanları da ablukaya alıyorlardı. Ticari alanlarını engelliyor, ticaret imkanı vermek istemiyorlardı. Ve her vesileyle engel olmaya çalışıyorlardı. Sayıları az olan bu zengin Müslümanlar, Müslüman köleleri kurtarmak için imkanlarını ortaya koyuyorlardı. Yoksul kardeşlerine yardımcı oluyorlardı. Haliyle bu durum onların imkanlarını, servetlerini azaltıyor, eritiyordu. Onlar da yavaş yavaş servetlerini tüketmiş hale geliyorlardı. Yoksul konumuna düşüyorlardı. Özellikle Mekke dönemindeki 3 yıllık boykot süresinde varlıklı Müslümanlar bütün imkanlarını seferber etmişlerdi. Zira açlıktan ölme noktasına gelen kardeşleri vardı. Şimdi hicret başlıyordu. Şehirlerin anasından, Mekke'den ayrılmak zorunda kalmışlardı. Ayrılmaya mahkum edilmişlerdi. Hayat hakkı vermiyorlardı. Hicretten başka çözüm yoktu. Hicret, ufuklarda gözüken tek yoldu, tek çözümdü. Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlardı. Biraz maddi imkanı olanlar da mallarını Medine'ye götüremiyorlardı. Maddi imkanları çok azalmıştı. Onları da Mekke'de bırakarak Medine yollarına düşüyorlardı. Allah yolunun yolcusu olmak böyle bir şeydi. Resulünün yolunun yolcusu olmak böyle bir şeydi. En büyük sevgiliye mazhar olmanın bedeli en büyük bedeller ödemekti. Varlıkları kurumuştu, bedenleri kurumuştu. Gönülleri ise en büyük muhabbet iklimindeydi. Gönül ferman dinler miydi? Hele en büyük sevgiliye bağlansındı, gayrısı hiç önemli olabilir miydi? Yol onundu, varlık onundu, gayrısı hep angaryaydı. Şimdi nurlanan şehre gelmişlerdi. Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi. Ensar ve muhacir tam bir kardeşlik iklimi oluşturmuşlardı. Ensar telaştaydı. Varlıklarını kardeşleriyle paylaşmanın tatlı bir telaşını yaşıyorlardı. Bağlarını, bahçelerini kardeş payı yapalım diye Peygamber Efendimiz'e teklifler sunuyorlardı. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu onaylamıyordu. Bahçelerin ürünleri kardeş payı olabilirdi. Buna onay veriyordu ama mülkiyetinin pay edilmesine izin vermiyordu. Ensar, yani Medineli müminler, bütün imkanlarını kardeşleri için seferber etmişlerdi. Çok geçmiyordu, yavaş yavaş onlar da yoksullaşıyordu. En büyük sevgiye mazhar olanların ortak haliydi. Yavaş yavaş dünyevi imkanları erimeye başlıyordu. Sevgi kuru bir dala dönüştürüyordu. Sevgi kalbin otağında durmaksızın yanan bir ateşti.
alev alev yanan bir ateşti. Ateş nasıl mumu eritiyorsa, sevgi de, aşk da sevenleri yaka yaka kuru bir dala dönüştürüyordu. Yunus'umuz kuru bir dala dönmüştü. Aşk onu yaktıkça yakmıştı. Oyandıkça şöyle inlemiş, şöyle dillenmişti. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk ne eyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim taş, halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşk beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi, öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim, baştan ayağa yareyim, gel gör beni aşk neyledi. Şimdi onların yüzleri sararıyordu. Aynen Yunus'umuzun dillendirdiği gibi benzim sarı, gözlerim yaş misaliydi. Onlar şimdi tam bir yoksulluğu yaşıyorlardı. Mekke'den gelen müminler de, Medineli müminler de genel olarak bir yoksulluğun içindeydiler. Yıllarca süren mahrumiyetler onları bu noktaya getirmişti. Bu dönemden bir kesit sunalım. Böylece daha bir anlaşılır olabilir. Hazreti Ebubekir Efendimiz başını yastığa koymuştu. Uyuyacaktı. Yatsı geçeli çok olmuştu. Ama yatağında bir o yana bir bu yana dönüyordu. Ne kadar uyumaya gayret etse de uyuyamıyordu. Zira açlık çok ileri safhadaydı. Açlıktan midesi sırtına yapışmış gibiydi. Ciddi boyutlarda açken uyumak mümkün olamıyordu. Mide kıvrandıkça kıvranıyordu. Böyle bir halde uyumak nasıl mümkün olacaktı? Hazreti Ebubekir Efendimiz anlıyordu ki uyuması mümkün olmayacaktı. Kalktı ve dışarıya çıktı. Şöyle adımlamaya başladı. Yavaş yavaş yürüyordu. İleride bir karartı belirdi. Kendisine doğru geliyordu. Durdu, bekledi. Az sonra gelen kendisine yaklaşınca Hazreti Ömer Efendimiz olduğu belli oldu. Hazreti Ebubekir Efendimiz, "Hayrola ey Hattab oğlu Ömer, bu saatte ne yapıyorsun, niçin dışarıya çıktın?" diye sordu. Hazreti Ömer Efendimiz, "Açlık," diyordu. Bu kez Hazreti Ömer Efendimiz soruyordu, "Ya Ebubekir, bu vakitte sen niçin dışarıdasın?" Ebubekir Efendimiz, "Açlık," diyordu. "Açlıktan bir türlü uyuyamadım," diyordu. İki kadim dost beraberce yürüdüler. Az sonra ileriden birinin geldiğini fark ettiler. Beklediler, gelen Peygamber Efendimiz'di. Selamlaştılar, sonra onlar, "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, bu saatte niçin dışarıdasınız?" diye sordular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Açlık," buyurdu. Efendimiz onlara, "Sizler niçin dışarıdasınız bu vakitte?" Onlar da, "Açlıktır ya Resulallah," dediler. Medineli bir müminin evine vardılar. Ev sakinleri seher güllerini görünce bayram etmeye başlıyordu. Hemen bir koyun kesti ev sahibi ve asil misafirlerine ikram etti. Yemekler yendikten sonra

0: nasıl yıpratıldığından, yarın hesap gününde zerre kadar iyiliklerden, zerre kadar kötülüklerden hesap istenecekti. Peygamber Efendimiz hallerinin en kritik durumlarında da bu gerçeği en sadık dostlarına hatırlatıyordu. Hayat onun içindi. Hakikatte mülkün ve hayatların sahibi Zat-ı Kerim'di. Kul, hayatının sahibinin Rabb-i Rahim olduğunu biliyordu. Haliyle hayat onun için yaşanırdı, yaşanacaktı. Ama bu kolay değildi. Nefs, hayatı kendi adına yaşamak istiyordu. Hayatın üzerinde hak sahibi olduğunu iddia ediyordu. Bu beden benim diyordu. Bu kabiliyetler benim diyordu. Bu hayat benim diyordu. Nefs azgınca bir sahiplenme hali içindeydi. Zavallı nefs bir imkan yakalamıştı. Ona azgınca saldırıyordu. Oysa kendisi acizdi. Hiçbir güç ve kuvveti yoktu. Bugün vardı, yarın ölüm karşısında tam bir acziyet içinde olacaktı. Şöyle diyemeyecekti: ben varlığın asıl sahibiyim. Ölüm bu varlığa dokunamaz. Ölüme itibar etmiyorum. Ölüme varlığımı dokundurtmuyorum diyemiyordu. Ama keyifli zamanlarında nasıl da sahipleniyordu. Aynen genç adamlar gibi. Genç adam gençliğin o enerjik halleriyle neredeyse kendisini ölümsüz sanıyordu. İhtiyarlığın kendi semtine uğramayacağını sanıyor ama çok geçmeden ihtiyarlık kuşatıyordu. İki büklüm oluyordu. Dünkü gençlik hallerinden eser kalmamıştı. Nefs de sağlıklı zamanda, kıvrak ve hareketli zamanlarda esip gürlüyordu. Pervasızca hayatın sahibi olduğunu ilan ediyordu. Ama minik bir musibete düçar olunca bir anda zavallı hale dönüşüveriyordu. Mümin hayatın sahibinin Rabb-i Rahim olduğunu derinden biliyordu. Hayatı Zat-ı Kerim için yaşayacağını biliyordu. Ama bilmekle yaşamak arasında uçurumlar vardı. Nice engeller vardı. Önce bedenin hazlarını dengelemesi vardı. Temiz bir hayatın sahibi olması için kirli hallerden uzak durması vardı. Burada nefsiyle kıran kırana bir mücadelesi gerekiyordu. Bazen nefs mümini yerden yere vuruyor, bazen mümin nefsi yere çarpıyordu. O da yerden yere vuruyordu. Bu mücadele hayatın sonuna kadar devam ediyordu. Sonra zihin dünyasını geçmesi gerekiyordu. Bilgi dağarcığı zihin dünyasıydı. Bilgilenmeyi, bilmeyi bir marifet saymaktan geçmesi gerekiyordu. Bilmek önemliydi ama bilmekle olma yolunda yürümek arasında bir ömür boyu yolculuk vardı. Çileli, ızdıraplı, mahrumiyetli uzun bir yolculuk. Sonra duygu dünyasını geçmek vardı. Mal sahibi olunca, makamlara gelince duygu dünyasında dalgalanmalar olurdu. Kimileri, niceleri bu dalgalar arasında boğulur giderdi. İki günlük malı, makamı bir şey sanırdı ve kendini tam kandırırdı. En sonunda öze yaklaşırdı, ruh iklimine yaklaşırdı. Asıl yolculuk şimdi başlardı. Olgunlaşma yolculuğu ruhun yolculuğuydu. İnsan beden engelini aşabilirse, zihin engelini aşabilirse, duygu dünyasını geçebilirse ruhun dünyasına varabilirdi. İşte o zaman Rabbani yolculuk başlardı. Güzelleşme o zaman başlardı. İşte o zaman hayat Allah için yaşanmaya başlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Organik ve Turfan'da sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Geçmişten günümüze binbir damla.

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

Ey dünya! Bak, şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme. Bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları! Ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu
size söz verilen cehennemdir. Bugün inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü.
Ceza ve cehennem günü, mahşer günü.

tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Şehadetle müsebbihtir, müvahhittir. Evet, tevhid-i Rahman'la büyük bir sesle zakirdir ki La ilahe illa hu.

bütün zerrat hüceyratı, bütün erkan-ı azası birer lisan-ı zakirdir. O büyük sesle beraber der ki:

O dillerde tenevvü var, o seslerde meratip var. Fakat bir noktada toplar onun zikri, onun savtı ki

bu bir insan-ı ekberdir. Büyük sesle eder zikri. Bütün eczası, zerratı, küçücük sesleriyle o bülent sesle beraber der ki:

kulağa ger yapıştırsan, şu Furkan'ın sinesine, derinden ta derine, Sarıhan işitirsin

o sestir gayeten ulvi, nihayet derece ciddi, hakiki pek samimi, hem nihayet muniz ve mukni ve bürhanla mücehhezdir. Mükerrem

yemin olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emamında hüsnü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki

evet vesvese-i sarık, ba vehmi şüphe-i tarık. Ne haddi var ki o marık girebilsin bu barık kasra, hem şarık ki sur sureler şahik, her kelime

Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnızca senden isterim. Senin her şeyi kaplayan rahmetinden, kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyin üstünde olan saltanatından, her şey yok olduktan sonra da baki kalan veçhinden, her yeri dolduran isimlerinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan, ey Nur, ey Kuddus, ey ilklerin ilki ve ey sonların sonu. Allah'ım, zikrinle sana yaklaşırım ve kendin hürmetine senden şefaat diliyorum. Allah'ım, senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum. Allah'ım, senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kudretin yaptırıcıdır. Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır. Sen Rahman ve Rahim'sin Allah'ım. Allah'ım, her günahı bağışlayan ve her hatanın üstünü örtensin. Ey Rabbim, ey benim yaratıcım, ey çaresiz durumlarımı bilip gözeten Allah'ım, sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın. Ey Rabbim, hakkın ve kutsiyetin adına senden diliyorum. Sıfatının ve isminin büyüklüğü adına gece ve gündüz seni anmama yardım et. Ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim, ellerimi sana açtım. Duamı kabul etmen ve beni dileklerime ulaştırman için yalvarıyorum. Ey çabucak razı olan Allah'ım, duadan başka yardımcım yoktur. Affet beni, çünkü sen her dilediğini yapabilirsin.

Yalnız sana kul olmak benim için yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olanlara rahmet et. Ey nimetleri tamamlayan, ey zahmetleri defeden, fazlını ve keremini benden esirgeme. Kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir lütuftur. Ey isimleri mukaddes olan Rabbim, Esmaül Hüsna'n hürmetine beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla.

Baş. Amerika bilgini White maymunun beynini uzun süre yaşatabildi. Bu mesele ile ilgili olarak beynin transplantasyonu meselesi üzerine dünya filozofları arasında büyük tartışmalar oldu. Yani birinin hafızasını başka birine küçürmek. Bu çok büyük faciaydı. Elmide bu cür ihtiralar, bu cür keşifler insanlığa karşı çevrilmiştir. Ve buna göre de ben bu münasebetle yazdığım baş şiirini size okuyorum. Ne garip alemdir zamanımızda idrak tabiatla yarışa girmiş. Böbrek de, yürek de, kulak da, göz de bedenden bedene köçürülürmüş. Makine sahibi gerek olanda kırılmış kısmı alır dükkandan. Diyorum insanın azaları da eczanede satıldı belki bir zaman. Az mıdır insanın meğer dertleri? Bu da beşer için yeni tehlike. Hazır fikirleri, düşünceleri başlara doldurup sattılar belki. Böbreği, yüreği değişmek asan. Ya başı, bu yerde bir kadar dayan. Her şeyi değişir, ahı baş, beyin. Baş, kendi başları nasıl değişsin? İnsanın adına, şeref şanına acaba gelmez mi bundan bir leke? He bir cahil güvenip öz imkanına dahinin başına göz dikti belki. Ey doktor, gücüne inansan da sen bu yükü başına hiç götürme gel. Ayırıp insanı öz aleminden ana tabiatla bahse girme gel. Doktor, tabiatı gel hakim sanalım. Hifzedelim sesin yüz ahengini. Gücümüz yetse de gel pozmayalım ana tabiatın öz ahengini. Dahinin beynine beyni kanadı birden. Cahil de kazaya düştü aynı gün. Cahilin başını öz bedeninden ayırdık dahiyi yaşatmak için. Ne diyelim? Kim öldü? Dahi ya cahil? Kime matem tutsun kısım kardeşi? Dirilen kim oldu? Bu kesir değil. Dahinin bedeni, cahilin başı. Dahi yaşayacak bir cahil gibi. Kimi aldatırız burada biz gibi? Kimi? Cahilin başıyla, düşüncesiyle yaşayan o dahi yine dahi mi? Nerede o evvelki akide, meslek? Eğer fikri yoksa kendi sağ mıdır? Yaşamak hatrine fikri değişmek, gayeni değişmek yaşamak mıdır? Belki. Hakikat ummadım bin yüzlü belkeden. İnkarla tasdikin arası belkidir. Yalanın doğrunun bütövü güzeldir. Gerçeğin yarısı parası belkidir. Belkinin tadı yok, tuzu yok, sözü var. Göze kül üflüyor, ardında közü var. Kendisi bir kelime, betninde yüzü var. Utanan gerçeğin çaresi belkedir. Gah şüphe fitine inamın azması, gah ümit nurunun küçücük sızması, gah acı gerçeğin yalana yozması, hakikat yüzünün karası belkidir. Şüpheler ezelden düşmeni gözümün, arzuya eriştir meyvası dözümün, sorkumda alışan kehlibar üzümün, şiresi şaraptır, korası belkidir. Uymasın uykuya şekerce uykular, uyanın arzusu hiç olur yok olur. Mertlerin eveti yahut da yoku var. Namerdin korkakın tanrısı belkidir. İnanca kurbanım, inada kurbanım. İnamın verdiği kanata kurbanım. Kanatım var ise hayata kurbanım.

Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sı değil. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının busekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Fırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Ey büyüyor gönlümün mezarında, senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Ben bir günahkar kapında. Titriyorum, titriyorum huzurunda. Yakma cehennem narında. Umudum senin affında. Yakma cehennem narında. Umudum senin affında.

seccaden kum vardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Lisanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabaha Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı.
Vursun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler.

Rüveyda. Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi, varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara, karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi, ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin?
Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Es-Selamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabidu ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basitu ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 9. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم

فألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.

يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك

وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول

لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

yıkarsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle kanımı arıtan dağlara çıkıp hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleyim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, ıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın.

onun sesiyle akardı Medine, Mescid-i Nebevi'ye. Onun sesiyle davet olunurdu müminler huzuru ilahiye. Hep Bilal okurdu ezanları, efendisinin nurlu yüzüne bakarak. Resulullah onun ilhamı, o da Resulullah'ın diliydi. Efendisini görmeden dönmezdi dili. Onun aşkıyla okurdu ezanı Muhammedi'yi. Ancak günlerden bir gün, bakmaya doyamadığı sevgili terk edip gitmişti bu dar-ı faniyi. Bilal susmuştu. Bilal artık okumuyordu ezanları. Oku ya Bilal diyorlarsa da, efendisinin dilinden dökülen içimizi ferahlat ya Bilal nidasını duymadığından okuyamıyordu. Sadece susmakla kalmadı İslam'ın bülbülü. Ona hasret kalan gönlü dayanamadı onu göremediği mübarek topraklarda. Hazreti Ebubekir çok üzgündü, çok. Gitmeye kalkmıştı Bilal o diyarlardan. Sen gidersen bize kim ezan okuyacak ya Bilal diyordu Sıddık gözleri yaşlı. Ben ondan sonra kimse için ezan okuyamam oldu son sözü Bilal'in. Gitmişti Medine'nin güzelsiz. Beş vakit Allah için şakıyan nefesi. Medine ağlıyordu ardından. Resul ağlıyordu Ravza-i Mutahhara'dan. Gitmesine gitmişti Bilal. Ne var ki hasret yakasını bir türlü bırakmıyordu. Özlemle yandı ciğeri uzaklarda Bilal'in. Aşkına yandığı sevgili onu çağırmaktaydı rüyalarında. Yeni bir davetti sevgiliden gelen Medine'den. Dayanır mı yürekler? Dayanır mı aşık gönüller? Davet vardır Medine'den. Davet vardır yar şehirden. Yollar uzar, yollar bitmez. Medine'ye gelene dek. Vuslat arzusuyla yanar Bilal yolunda Habibullah'ın. Medine kucak açmaktadır. Mescid-i Nebevi yuvaya dönen bülbülünü selamlamaktadır. Ravza-i Mutahhara'dan hoş geldin, hoş geldin. Artık içimizi ferahlat ey Bilal. Erihna ya Bilal nidaları yükselmektedir. Artık ezanları Bilal okumaktadır. Bilal başlamıştır o güzel sesiyle ezan okumaya. Geldim ya Resulallah. Aşkına yandım. Vuslata geldim ya Nebiyallah demektedir adeta. Medine halkı sağanak sağanak yar Mescid-i Nebevi'ye. Resulullah gelmiş gibi koşar. Ayıramazlar çünkü gülü bülbülünden. Hoş geldin ya Bilal. Hoş geldin ya Resul sadaları çınlamaktadır Medine'nin göklerinde. Medine göz yaşına boğulur. Medine ağlar, Bilal okur. Bilal okur, Medine ağlar. Ve Ravza-i Mutahhara'dan beş vakit Erihna nidası yükselir ümmet adına. Erihna ya Bilal, Erihna.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli, ağır, çok değerli Davet Radyo dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. lem'a hikmetül istiazeden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bizleri iman ve Kur'an'dan ayırmasın. İman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dersimize başlamadan şunu söylüyoruz. Eğer şu an dersi evinizde, iş yerinizde, ofisinizde ve müsait bir yerde dinliyorsanız lütfen siz de açın. Lemmalar kitabı, Risale-i Nur Külliyatı'nda Lemmalar kitabı 13. Lemma, Hikmet-i İstiaze, beraber okuyalım inşallah. Bazen şöyle bir mana olabiliyor. İnsan okuduğu yerden küçük bir mana yakalayabiliyor. Fakat bazen karşıdan takip eden, dinleyen çok daha farklı manalar yakalayabiliyor. Yani Risale-i Nur bir okyanus, bir derya, öyle. Kur'an Hakim'in eczanesi, eczane-i kübra diyoruz biz buraya. Hakikaten bu asra bakan, bu asrın ne kadar hastalıkları varsa, manevi rahatsızlıkları varsa, Risale-i Nur'da elhamdülillah devası vardır. Evet, üçüncü işaret. Sual, Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belaatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşit ediyor ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet işlev etmiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve müktehit hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap, onun sır ve hikmeti şudur ki, şeytanlar ve şeytanlara uyanlar, dalalete sürük ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Ve onun o cüz'i hareketin değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazar alarak ve sahibi zişanın zatına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de Sultan Ezel ve Ebed dahi Küley Arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan, ehli dallet olan Hizb-ı Şeytan'ın zahiren cüz'i hatiyatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve zayıf aliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehditat ve tahribatlarına karşı müthiş tahşidat vermek aynı belagat içinde mahz hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabık-ı muktezayı haldir ki belagatin tarifidir ve esasıdır. ve israf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan, dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kale iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir, kurtul. Evet, çok güzel bir konu. Hakikaten tam asrın ihtiyacına bakan bir konu. Yani şu an ehli dalletin, ehli ilhadın, ehli küfrün sordukları, efendime söyleyeyim, ve hücum ettikleri, ehli imana hücum ettikleri bir sual. Hücum ettikleri bir sual yani. Eğer ehli iman kuvvetli bir ilmi yoksa, efendime söyleyeyim, Kur'an'dan gelen bir ders almamışsa, bunlara cevap vermesi çok mukavemet oluyor. Üçüncü işaret, önce sual anlayalım. Sual, Kur'an-ı Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvalanır ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belaatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Evet, şimdi Cenab-ı Hak küfürde olan, dallette olan, evet efendim söyleyeyim, hayatını küfür ve dallet içerisine geçiren, ibadetsiz, namazsız, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, bu dünyada sadece nefsani, süfli bir hayat yaşayanları Cenab-ı Hak ebedi cehennem ile tehdit ediyor. Halidîne fîhâ ebeden. Yani Cenab-ı Hak onları ebedi cehennemle tehdit ediyor. Şimdi sualde şunu soruyor. Kur'an-ı Hakim ehli daleti böyle tehditler yapıyor yani. Çok şiddetli tehditler diyor yani. Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki cennet ayetleri olduğu için, nasıl ki rahmani ayetler olduğu gibi ehli dalete karşı Cenab-ı Hakk'ın tehdidatı da var yani. Evet. Şimdi diyor ki bu tehdidat aklın zahirine göre, şimdi aklen düşünüyor. Efendime söyleyeyim, adaletli ve münasebeti belaatına, üstündeki itidaline istikameti münasip düşmüyor. Nasıl Kur'an-ı Hakim hani rahmaniyet, rahimiyet, efendime söyleyeyim müjdeler veren bir kitap, bu böyle bir rahmani bir kitap nasıl tehdit eder diye aklın sanki aklen ters düşüyor gibi. Adeta aciz bir adama karşı ordular tahşit ediyor. Değil mi? İnsan zahirinde diyor, cismim ne benim yani? Beni tehdit ediyor değil mi? Cismim ne? Değil mi yani? Küçük bir insan, kocaman kendinde küçük bir insan niye ebedi cehenneme tehdit ediyor? Onun cüz'i bir hareketi için binlerce cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Evet. Değil mi? Yani küfürde olan her bir insanın her dakikası bir cinayet işlemiş gibi yani. Hatta her saniyesi yani. Üstadımız hatta yani onun... ilerleyen zamanda okuyacağız. Böyle şöyle söyleyeyim yani, bir insan bir cinayet işlese bir kat milyonlar dakika hapis cezası getirir. Bir cinayet birkaç dakikada işlenir. Fakat kişi değil mi, 20 yıl hapise girse dakikalara hesaplayın milyonlarca dakika yapar. İşte küfürde olan, dalette olan insanın her bir dakikası bir cinayet gibi yani. Yani Kur'an-ı Kerim sanki dalette olan, küfürde olan insanı cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde, insan hakikaten müftis ve mülki hiç hissesi yok, mütecavüz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Yani böyle bir halde olan bir insana ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim şikayet ediyor. Yani şekvalar yapıyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Yani soruyu biraz daha toparlayalım. Yani ehli dalletin, ehli küfrün, efendime söyleyeyim, küfürde dallette olmaları, ömrünü dallette geçmeleri, Kur'an-ı Kerim bunlara ebedi cehennemi tehdit ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in itidaline, belaatına nasıl efendim uygun oluyor? Manasında soru gelmiş. Aciz, mülkte hissesi olmayan, kudreti gücü olmayan bir insan neden tehdit, cehennemle tehdit ediliyor? Efendim, evet, en cevap onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalette sürüklettikleri için küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Bu çok önemli. Küçük bir tahribatla çok küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Yani insan cismi de küçük olsa cirmi büyüktür. İnsan küçük bir hareketiyle demek çok büyük cirmler işleyebilir yani. Nasıl? Üstadımız önce temsil veriyor. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiler kadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin, netice-i amellerinin mahvına ve iftihaline sebep edilir. Bir gemi düşün, büyük bir gemi. Bir seyahat gemisi düşün. Bu gemide binlerce kişi var. Ve düşün, bu gemide çalışanlar var. Belki yüzlerce çalışan var. Her çalışanın ayrı ayrı vazifesi var. Değil mi? Kimisi dümenini çevirir. Kimisi efendime söyleyeyim geminin elektriğiyle ilgilenir. Kim efendime söyleyeyim tesisatıyla ilgilenir. Kimisi tamiratıyla ilgilenir. Bakın her birisinin vazifesi ayrı. Birisinin de vazifesi küçük bir vazife, fakat geminin çalışmasına, efendime söyleyeyim, gitmesine, efendime söyleyeyim, o işleyişin devamını sağlayacak önemli bir vazife. Şimdi herkes vazifesini yapsa, orada birisi vazifesini yapmasa ve gemi batsa, bütün çalışanların hukukuna tecavüz etmiş olur yani. Bak, bütün çalışanların sahiplerini heba etmiş olur. Bakın, belki şunu diyebilir mi? Yani ben küçük bir vazifem, çok küçük, ufak bir şey, bunu çevirmek yani, çevirmedim. Bak, vazife küçük de olsa, o küçük vazifeyi yapmamakla ne yapıyor? O zaman bütün çalışanların çalışmalarını heba ediyor. Yine üstadımız bahçe örneğini veriyor yani. Mesela bir bahçe olsa, bir büyük bir bostan düşünün. Herkesin vazifesi var. Herkesin farklı vazifesi var. Birisinin vazifesi de sadece zamanı geldiği zaman efendim su kanalının efendime söyleyeyim ne yapacak? Kanalı kaldıracak, kapağını kaldıracak, suyun akmasına ve bütün ağaçlara, meyvelere su gitmesine vesile olacak yani. Sebep olacak. Vazifesi bu. Diyelim tembellik etti veya yapmadı veya vazifesini küçük gördü. Kapağı kaldırmadı. Şimdi tüm herkes çalışıyor bağda, bostanda. Fakat o suyu kapağını açmadığı için su gitmedi ve ağaçlar kurudu. Bakın, meyve vermedi, ağaçlar kurudu, bağ bahçe kurudu. Şimdi bu kişi diyebilir mi ki benim vazifem küçük veya ben niye vazifem yaptım diye. Herkes gelip bunun hakkını ister mi? İster. Bütün çalışanların çalışmalarını heba etti. Bakın, bütün belki yüzlerce çalışan var. Fakat o su kapağının arkanın tabiri caizse kapağını kaldırmadığı için, oraya su gitmediği için ne oluyor? Bahçe kuruyor. Dolayısıyla bahçe kurduğu için bütün çalışanların hukukuna bir manada ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Evet. Evet, bir daha okuyalım. Bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adama az bir harekete, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semire-i sahilerini ve neçi amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için. Bak, ne yaptı? Bütün çalışmalar sanki iptal etti gibi. O geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetin hesabına azim şikayetleri deyip dehşet tehdit ediyor. Gemi sahibi geldi. Bütün gemi çalışanlar vazifesini yaptı. O kişi vazifesini yapmadığı için ne oldu? Gemi sahibi ondan hakkını istedi. Değil mi? Ve ona acip tehdit etti. Neden? Bütün çalışmaları heba ettiği için ne yaptı onu? Efendime söyleyeyim, tehdit etti. Evet. Mevcudatın vezaif aliyelerinin neçelerin iptal etmesi sebebiyet verdiği için onlardan o azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim tahşidat yapmak aynı bela içinde mahz-ı hikmettir. Gayet münasip ve muvaffaktır. Ve mutabıkı muktezai haldir ki belaatin tarifidir ve esasıdır. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. Evet. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye ilişki etmeyen çok perişan olur. Böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye ilişki etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, bakın dışarıda çok tahribat var. Gerçekten muazzam bir tahribat var yani, müthiş. Yani günahlar, haramlar, bid'alar, ehli dalil, ehli küfür. Yani öyle çalışıyorlar ki Allah muhafaza. Yani bakın, müthiş bir tahribat var. Ne dehşetli düşmanlar var. İmana, Kur'an'a şu an kılıç çekenler var yani, değil mi? Eskiden münafıklar perde altında planlar yapıyordu. Şu an aşikar yapıyor yani. Evet. Gayet metin bir kaleye iltica etmeye çok perişan olur. Böyle bir zamanda insan bir kaleye iltica edecek. Bir kaleye iltica edecek. İşte ey ehli iman, o çelik, o semavi kale Kur'an'dır. O çelik ve semavi kale Kur'an'dır. Bakın, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir ve kurtul. İçine gir ve kurtul. Evet. Geldik dördüncü şerde. Adem şerri mahz, vücut hayrı mahz olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşif ittifak etmişler. Evet, ekseriyet mutlakayla hayır, mehasin ve kemalat, hayır, mehasin ve kemalat vücuda istinad eder, ona raci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa esası subudu değil ve vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi Adem'dir, nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyor. Çendan sureti zahiride müsbet vücudu görünseler esas Adem'dir, nefidir. Evet. Hem bir müşahede sabittir ki bina gibi bir şeyin vücudu bütün eczasının mevcudiyetiyle takarrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inidamı bir rükünün ademiyle hasıl olur. Hem vücut herhalde mevcut bir illet ister. muhakkak bir sebebe isnat eder. Adem ise ademi şeyler isnat edebilir. Adem bir şey malum bir şey illet olur. İşte bu iki kaide binaen. Evet, bu kaideler nelerdi? Üstadımız çok güzel anlatıyor. Adem şerri mahz ve vücut hayır mahz olduğunu, yani ilk dersimizde okuduk yani. Adem yani yokluk, tahribat şerri mahzdır yani. Evet, hayır hasenat hayır mahzdır. Yani vücut hayır mahzdır yani. Evet. Buna ehli takip ve keşf ittifak etmişler. Evet. O sebepten dolayı bütün güzellikler, bütün iyilikler, bütün hayırlar, kemalatlar ne yapar? Ne yapar? Vücudu isnat eder. Raci olur yani. Evet. İşte bu iki kaideye binaen. Şeytan, ins ve cinnin kainattaki müthiş asar tahribatı. Bak. Müthiş asar ve tahribat var. Hele bu asırda. Değil mi? Üstad. Yani bu asır o kadar güzel anlatıyor ki yani. Helaket ve felaket diyor yani. Bakın bu asır helaket ve felaket. Üstadımız veba asır diyor yani. Bakın bu asır öyle tarif ediyor ki yani. Bakın kainatta müthiş bir asar tahrip görene. Envau küfür. Küfür artık başına almış gidiyor yani. Ve dalalet ve şer. Ve mahaliki yaptıkları halde zerre miktar icada ve hılkate müdahaleleri olmadığı gibi. Bakın bu kadar dalaletin, bu kadar küfrün, bu kadar tahribatın icatta hiçbir medhali yok. Bir iktidar, bir kudreti o işleri yapmıyorlar. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve ataledir. Hayır yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Hayır yaptırmakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Çünkü mahalik ve şer tahribat demin olduğu için illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Bakın şeytan, ins ve cin hayır yaptırmıyor ve ne yapıyor? Şerleri yaptırıyor yani. Yani şöyle düşün. Bir insan, Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i istikametle hayır yolunda götürsün. Bir insan hayır yolunda koşmazsa, hayır yolunda adım atmazsa, amellerini kuvvetlendirmezse, ibadetlerini kuvvetlendirmezse, yavaş yavaş yavaş yavaş şerre doğru ne yapıyor? Allah muhafaza meyil oluyor yani. Değil mi? Artık sıkıntıya giriyor. Sıkıntıya giriyor. Artık sıkıntı, Üstad diyor, sıkıntı sefahatin muallimidir. Sefahate doğru diyor yani. Yani o sırada ortası yok yani. Yani üstadımız sağ cenah, sol cenah diyor. Bakın orta cenah yok yani. Yani ya hayırda yarışacağız, ibadette, tefekkürde, tezekkürde koşacağız, o kaleye sığınacağız, Kur'an kalesine sığınacağız, kendimizi muhafaza edeceğiz. Veya Allah muhafaza ortada kalırsak, bir bakacaksınız ki, bakarsınız ki etrafınız Allah muhafaza şerler, şer mahlukatlar sarar yani. Hemen hani kişinin zikri neyse fikrinde olur, fikrin neyse zikri odur. Kişinin uğraştığı, meşgul olduğu şey kalbi, ruhu onunla meşgul olur. Bunlar çok önemli yani. Yani biz Cenab-ı Hak'la aramızdaki diyaloğu nasıl anlayabiliriz? Yani Allah ile aramız nasıl? Uğraştığımız şeye bakacağız yani. Yani hakikaten böyle lüzumsuz, malayani, efendim söyleyeyim gafletli şeylerle uğraşıyorsak bilin ki Cenab-ı Hak'la aramız açık yani. Fakat ibadetle, hayırda, taatte yarışıyorsak elhamdülillah inşallah Rabbül Alemin aramız daha iyidir yani. Allah dostlarına bakın. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evliyalar, asfiyalar, Efendimizin hepsinin hayatına bakın. Bütün ömürlerini, bütün dakikalarını, bütün Üstad Bezzaman Said Nursi, her anını Cenab-ı Hak'la baş başa kalmışlar yani. Her anını. Yani hayatlarında bir an, bir saniye bile gaflete yer bırakmamışlar yani. Boşluk yok yani. Nasıl ki kainatta abesiyet, muhaliye olmadığı için insanın hayatında da boş olmayacak yani. Her an ibadet, her anı taat olması lazım. Taat olması lazım, evet. Şimdi geldik buraya. Evet. Ne diyor? İşte bu sır mecusilerde inşaf etmediği için ki kainatta yazdan namıyla bir halık hayır, diğeri ehriman namıyla bir halık şer, halık şer itikad etmiş şer. Halbuki onların ehriman dedikleri mevhum bir ilahi şer, bir cüzikler işte mecusilerde bu mana inşaf etmediği için bir halık hayır, bir halık şer diye ne yapmışlar? Sunmahaşa ilahi bir şer, ilahi bir hayır gibi ayırmışlar yani. Evet, işte ey ehli iman, şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahımız ve cihazat tamiriyeniz istiğfardır. En mühim silahınız ve cihazat tamiriyeniz istiğfardır. Ve euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Evet. Demek ki şeytanların tahribatına karşı ne yapmak lazım? Tövbe istiğfar etmek lazım. Evet. Ve tamiriyeniz istiğfardır. Euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Kalanız sünnet-i seniyyedir. Cenab-ı Hak ömrümüzü, ömür dakikalarımızı istiğfarla, efendime söyleyeyim, Kur'an'ın ne derler, terbiyesinden geçerek sünnet seniyeli hayatımızı geçmeyi nasip eylesin. Evet. Beşinci işaretten biraz okuyalım. Beşinci işaret, Cenab-ı Hak Kütüb-i Semavi'de beşere karşı cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşat, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hiçbu şeytanın mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Bakın, o kadar güzel sualler ki. Her bir sualle bir kitap yazılır. Bakın, Cenab-ı Hak cenneti o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan dünyadayken bir an cennete gitme arzusu geliyor, değil mi? Bak, bu kadar Cenab-ı Hak ne yapıyor? Böyle mükafatlar anlatıyor. Yok azim, çok teşbihkarane, keremkarane anlatıyor. Ve cehennemi öyle dehşetli anlatıyor ki, değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Miraç hadisesindeki o efendime söyleyeyim geçtiği safhaları baksanız, böyle kaynaklardan, sağlam kaynaklardan okusanız cehennemi nasıl anlatılıyor? Ve hakeza ayet-i kerimelerde cehennemi nasıl anlatıyor? Hadis-i şeriflerde cehennemi nasıl anlatıyor? Bakın, Kütüb-i Semavi'den şimdi seneye kadar cennet azim mükafatlarla, güzelliklerle, mahasinlerle anlatıyor. Cehennem efendime söyleyeyim cezalarla, tehditlerle anlatıyor. Peki buna rağmen ehl-i iman bu kadar hidayet ve istikamet, bu kadar teşvik var, efendim Müslüm bu kadar ihtar var ve cehenneme karşı bu kadar efendim Müslüm ne var? İkaz var, irşat var. Peki neden ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet, istikamet varken hizb-ı şeytanın mükafatı, çirkin, zayıf da sene karşı mağlup oluyor? Peki neden bu kadar teşvik olmasına rağmen ehl-i iman şeytana efendim Müslüm bazen mağlup oluyor? Değil mi? Ve şu an herkes cennet cehennem biliyor yani. Değil mi? Cehennemle haberi olmayan var mı? Çıkın, haykırın dışarı. Cenneti cehennemi sorun. Herkes anlatır. Peki bilmelerine rağmen hali alem buna şahit. İnsan nasıl bu kadar şeytan destesine yenilebiliyor yani? Hı? Evet. Üstadımız diyor, yani şeytanın bu kadar mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı neden insan efendim söyleyeyim mağlup oluyor? Bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli ihtiyatına ehemmiyet vermek nasıl oluyor? İman var, bu kadar ayet var, Efendimizin bu kadar hadis-i şerif var, bu kadar müjde var, bir taraftan bu kadar ikaz var, tehdit var. Peki buna karşı ehemmiyet vermek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Nasıl iman gitmiyor? İnne keyde şeytani kâne daife. Sırrıyla şeytanın gayet zayıf destelerine kapılıp Allah'a isyan diyor. Allah muhafaza. Bazen şeytan bir bedelsizliğe kapılıp insan isyana gidebiliyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği, bana karşı fazla hüsnü zan ve itibat varken kalpsiz bozuk bir adamın ehemmiyetsiz riyakar itibatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Subhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Bakın, yüz hakikat dersini dinlediği halde bir faskın, efendime söyleyeyim, kalpsiz bozuk bir adamın küçük bir iltifatıyla ne yaptı, ne diyor? Benim onun lehinde benim aleyhimde oldu yani. Subhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Ne kadar hakkatsız bir insan diye o biçareye gıybet ettiğim günahı yedim. Sonra sabık şerhlerde hakikat inkişaf etti ki karanlıkta çok noktalara aydınlattı. O nur ile lillahi hamd, hem Kur'an hakimin azim terhibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu, hem ehli iman desteği şeytaniye kapılmaları, İmansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını. Ha, burası çok önemli. Demek ki Kur'an hakim bu kadar teşvikat yapıyor, terikabat yapıyor, efendime söyleyeyim. Demek ki ehl-i iman bir manada bu teşvike muhtaç, ihtiyacı var değil mi? Ehl-i iman desaiz şeytan. Peki madem böyle, ehl-i iman neden şeytan deselerine kapılıyor? İmansızlıktan değil, İman zayıflığından değil, günah-ı kebirişen küfre girmediğini, Mu'tezile mezhebinin bir kısmı harici mezhebi günah-ı kebire itikab eden kafir olur. Veya iman küfür otursun, değil mi? Mu'tezile öyle diyor yani. Bir günah-ı kebire işte imandan çıkar artık. Yani iman dairesinden çıkar diyor yani. Yani ya. Veya kafir olur diyor yani. Evet. O bir çare kaçma 100 ders hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sükut ve dehşetli bir açıklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim. O vartadan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi
6: Şeytan cüz'i bir Adem ile insanı mühim tehlikeler atar. Bakın ne kadar tamirat olsa şeytan küçük bir emirle, küçük bir vesveseyle insanı ne yapabilir? Allah muhafaza tehlikeye atabilir. Hem insana nefis, insandaki nefis şeytanı her vakit dinler. İnne nefsül emmâret bisûi. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Ve nefis sürekli şeytanı dinliyor. Kuvve-i şehve ve gadibi ise şeytan destelerine karşı hem kabile hem nakli iki cihaz hükmündedir. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamını ehli imanı teveccüh ediyor. Ya ne diyoruz duamızda? Ya Rabbi bize Rahman, Rahim isminle muamele eyle, Gafur isminle, Gaffar, Gafur isminle muamele eyle. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur ve Rahim ismi ehli imana teveccüh ediyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler en mühim ihsan mağfireti olduğunu gösteriyor. Onları istikbal etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kelime-i Kutsiyesini her sure başında tekrarla. Her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı iade eden rahmeti vasayı merce ve tazını gösteriyor. Fasta'iz emriyle euzubillahimineşşeytanirracim kelimesini siper yapıyor. Cenab-ı Hak her anımızı tövbe istikbarla geçirmeyi, tam manasıyla ibadetini yapan efendime söyleyeyim kullardan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri iman ve Kur'an'ın ayırmasın. Şeytanın insi ve cinli şeytanın destelerine, vesveselerine mağlup olmadan istikametle bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Evet değerli dinleyiciler, başka bir nurik programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi. Bulduğunuz köyde, ilçede, kasabada, ilde, ülkede neredeyseniz internet üzerinden davet radyo yazarak canlı olarak radyomuzu dinleyebilirsiniz. 24 saat radyomuz açık. Ve aynı zamanda her gün sabah efendime söyleyeyim 7.30 ve akşam üzeri saat 5'te Nur İklim programı dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki Nur derslerine katılmak isterseniz bizimle irtibata geçerseniz inşallah sizi olduğunuz yerdeki derslere iştirak ettirmeye çalışırız. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur eserlerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni, süslü, gösterişli, boş, değersiz zinetlerine. Makam dedin, mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de. Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik. Alay ettik. İftiralar ettik. Ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordum. Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya! Ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
2: Rabbim ilmimi arttır.

Aynı binada doğduk. Siz bilirsiniz ki malumdur, çocuklar hepsi şimdi artık doğum evlerinde doğulur. Bu doğum evlerinde doğulan çocuklar hepsi birbirine benzinir. Hele onlar biri birinden, biri diğerinden seçilmir. Çocuklar hepsi birbirine benziyor. Ama sonralar sifatte değişir, simada değişir. Sonralar insanlara ad koyulur. Birinin adı olur Ali, birinin adı olur Veli, birinin adı olur Kasım ve ilahire. Sonra büyüdükten sonra her bir tahsil, bir yolda bir meslek kazanır. Ondan sonra rütbelere çatır. Mesela tuta orduya gidirse biri albay olur, biri adi bir asker olur. Biri müellim olur, biri mühendis olur ve ilahire. Rütbeler de değişir. Ama insanlık hepsimizde olmalıdır. Aynı binada doğduk. Herkes atsız doğulur. Biz değiliz doğulur. Siz değiliz doğur. Herkes atsız doğuyor. Sonradan ise ona baba, anne ad koyuyor. Önce bir ad. Sonrasa kiminin niçe adı, çini, rütbesi olur. Yalnız doğum evinde herkesin bir adı var. Burada tüm doğanları bebek adlandırırlar. Kapalıdır gözleri, gecesi, gündüzü bir, arzusu bir, sözü bir. Diyelim aç, susuzdur, yahut da uykusuzdur. Ağlayacak o ancak. Ağlamak onun hele tek birce silahı var. Ağlamakla bildirir arzusunu, sözünü annesine çocuklar. Ağlamak ilk dilidir belki beşeriyetin. Ağlamakla başlayıp alfabesi sanatın, felsefenin, hikmetin. Aynı binada doğduk. Biz her işte bir olduk. Doğduksa da biz bunu o zaman hiç duymadık. Boydan, yüzden hiç türlü seçilip ayrılmadık. Beraber olduk demek. İlk adımız bir, bebek. İlk elbisemiz belek. İlk sözümüz ağlamak. İlk gıdamız süt oldu. Sonrakılar bilemem nereden uyduruldu. Adlarımız değişti. Kılıf kıyafetimiz, elbisemiz değişti. Hep çehremiz değişti. Yemeğimiz değişti. Dilimiz de değişti. Her işimiz bir iken ya sonradan yaranan bu ayrılık ne işti? 1963 yılda

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 51 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Evşenül Kebir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك بأسماء

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'alu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. Ya men la burhana illa burhanuh. Ya men vesi'at kulle şey'in rahmetuh. Ya men sebeqat rahmetuhu ala gadabih. Ya men ahata bi kulli şey'in ilmuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Khallisna minen nar.
0: Ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halıkı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Fe es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavuz, ya vâsi'el mağfire, ya basital yedeyni bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekve. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merci, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: eyleyenler.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Kâbû.
1: Ey Kâbe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Yeah.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: iletişim 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hadis bahçesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bize buyruklarını okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Ve bütün ölmüşlerimize hasreten bu kitabı kaleme almış olan, bu hadis-i şerifleri bir araya toplamış, telif etmiş olan bu muhterem zata da İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi de Allah rahmet eylesin. Eserlerinin bereketini hepimizin üzerinde Cenab-ı Allah göstersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillah, Allah'tan sakın. Takva ehli ol. Fi usriki ve yusrik. Kolay zamanında da, zor zamanında da. Yani hiçbir zaman için her halükarda Allah-u Teala'dan hakiki manada ne gerekiyorsa o şekilde sakın ve ittika et. Yani halim güzel, boş ver yok. Dardayım, darda kaldım, Allah'a yapışayım yok. Öyle olmaz. Her halde, her halükarda, dar zamanında da, bolluk zamanında da, iyilik zamanında da, sıkıntı zamanında da her zaman için Allah'tan korkacak, Allah'ın emirlerini uygulayacak, haramlarından sakınacak. Her halde. Ama insanımızda maalesef Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde de belirtildiği gibi, anlatıldığı gibi insanlarda şu var. Dara düştükleri zaman, sıkıntıya düştükleri zaman Allah'ı anarlar. Ama tekrar rahata ererlerse, o güzel günlerine dönerlerse Allah'ı unutur ve haşa bir kısmı böyle şirke bile düşüp giderler. İşte mesela gemiye biniyor. Da yüksek büyük büyük dalgaların karşısında kişi ne yapıyor? Hemen Allah'ı anıyor. Gemi düzlüğe çıkınca, o rüzgarlar gidince, bir de karaya ulaşınca ne yapıyor? Allah'ı unutuyor. İşte kişi böyle olmayacak. Müslüman böyle olmayacak. Darlık zamanında da, bolluk zamanında da, güzellik zamanında, iyilik zamanında da, sıkıntı zamanında da, dertli zamanında da her zaman için Allah'tan ittika edecek, Allah'tan korkacak, Allah'tan sakınacak, Allah'ın emirlerini, farzını yerine getirecek, haramlarından sakınacak ve mekruh olan o çirkin görülen, seyyiyet olan şeylerden de şiddetle kaçınacak ve kaçınmak zorunda da. Onun için Peygamberimiz insanlardaki bu gevşekliği bildiği için zorluk zamanında da, kolaylık zamanında da Allah'tan kork diyor. İşte halimiz ortada, insanların durumu ortada. Biraz dara düşünce Allah diyorlar. O darlıktan kurtuldukları zaman heva ve heveslerinin peşinde koşarak, Allah-u Teala'nın emirlerini çiğneyerek günahlara dalıp gidiyorlar. Böyle olmaz. İşte Peygamberimiz de insanlara bu uyarılarda bulunuyor ki her halükarda, her halinizde Allah'tan sakının. Dar zamanınızda da, bol zamanınızda da, şiddet zamanınızda da, güzellik zamanınızda da, fakirlikte de, zenginlikte de, hastalıkta da, afiyette de her halinizde Allah'tan korkun, takvadan ayrılmayın diye nasihatte bulunuyor. İnşallah bizler de onlardan oluruz. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillah fîmâ te'alem. Bildiklerini uygulama noktasında Allah'tan kork. Demek ki kişi bildiği hayırlı işleri uygulayacak. Çünkü İslam yaşanmak için gelmiştir. Allah-u Teala bizden yaşanması gereken bir dini göndermiş ve bu dine uymamızı istiyor. Bu nedenle değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, biz İslam'ı yaşayacağız, İslam yaşamak için gelmiştir. Ne kadar bilersek bilelim, bilgilerimiz böyle ciltler dolusu olsa, kamyonlar dolusu kitapları da okumuş olsak, o bildiklerimizle amel etmediğimiz müddetçe biz hiç sayılırız, bilmiyoruz sayılırız. İşte onun için Allah Resulü ne diyor? Dikkat edin, Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. Neyde? Fîmâ te'alemû. Bildiğiniz şeyleri yapmak noktasında. Emredilmiş, biliyor adam, yapmıyor. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildiklerini yaşama konusunda ikazları var bizlere. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle Kuba mescidinin önünde böyle bir grubun oturduğunu görüyor. Ve bunlar ilim öğreniyorlar, ilim mütalaa ediyorlar. İşte o zaman onlara, onlarda gördüğü bir hususiyetten dolayı uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu hepimiz için geçerli. İstediğiniz kadar ilim öğrenin. Vallahi onları uygulamadıkça hiçbir faydasını göremezsiniz. İşte o anda sahabeler de diyor ki ne yapacağız? Durumumuz nedir? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. İnsanların üstünü kimdir siz biliyor musunuz? Ve onlar susunca da şöyle cevap veriyor. İnsanların en üstünü dinlerini iyice anlayıp bilerek yaşayanlardır. Demek ki Müslüman dinini çok iyi bilecek. Dini bilmek için de Kur'an'ı bilecek ve hadisi bilecek, peygamberin sünnetini bilecek ve bunu uygulayacak. Eğer bir insan bunları uygulamıyorsa ben biliyorum demesine gerek yok. Neyi okursa okusun, neyi okumuşsa okusun, hangi mertebeye gelmişse gelsin bu boştur. Eğer bir insan Rabbini tanımıyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyorsa, İslam'a tabi olmamışsa, İslam'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, Allah-u Teala'nın haram kıldıklarından sakınmıyorsa, Allah-u Teala'ya eş ve emsal tanımışsa, o adam cahil bir insandır. Bilen bir insan bildiğini hayatına uygular. Bilen bir insan neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu bilir. Ve zararlı olandan sakınır, faydalı olana gelir. Akıl da bunu gerektirir. Zaten akıl nedir? Temyiz gücü. Bir şeyi anlama, kavrama, zararlı mı, fayda mı? Bir insan eğer faydasını ve zararı olanı bilemiyorsa o demek aklını çalıştıramıyor. O insan düzgün manada bilgi sahibi değil. Neyi okursa okusun, ister profesör olsun, ister doktor olsun. Ha, kafası çalışan, aklı çalışan bir insan Allah-u Teala'yı kabul eder, var ve bir olduğuna inanır, onun emirlerini uygular. Ha, uygulamıyorsa boş, bilgisi boş. Aynı şekilde bir alim, bir kimse, bir şahıs eğer bildiklerini uyguluyorsa onun bilgisi bilgilerine uyguladığıdır. Eğer uygulamıyorsa ne bilirse bilsin boştur ve o bilgi de başına bela olacak. Çünkü kıyamet günü insana o bildiklerini uygulayıp uygulamadığı sual sorulacak. Onun hesabını soracak. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizde burada uyarılarda bulunuyor ve zaten her işin başında peygamber bizim için örnek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine karşı emri verilmiş. Ne diyor? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hud suresinde değil mi? Ve peygamberimiz bu sure beni ihtiyarlattı diyor. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Yani neyi biliyorsan onu uygulayacaksın. Yaşayacaksın. İslam bu yüce din yaşanmak için gönderilmiş. Günlük hayatına tatbik etmek için gönderilmiş. Kitaplarda kalsın diye, hikaye gibi okunsun diye değil. Tatbik etmek için gönderilmiş. Veya hayatını şu safhasında uygularsın, şurada uygulamazsın, şu aşamada uygulanır, şu aşamada uygulanmaz diye değil. Hayatının bütününde yaşamak için Allah bu İslam dinini göndermiş. Zaten yaşanmayan bir hakikat kök salamaz. Yani bir ağaç dediğinizi düşünün. Ağaç kök salmazsa o ağaç ne yapar? Kurulur, yıkılıp gider. İşte ibadetler yapılmazsa, kişi bildikleriyle amel etmezse o zaman ne yapar? Bu köksüz ağaç gibi olur ve o da yıkılır gider. Bir meyve de veremez ve kurur, perişan olur gider. İşte bizler de İslam'ı yaşayacağız. Bildiğimiz neyse onu hemen hayatımıza tatbik safhasına koyacağız. Çünkü kişi yanmazsa yakamaz derler. Hani kendi bir şeyin ızdırabını görecek, kendi tatbik edecek, kendi uygulayacak ki karşıdakine, yanındakine, etraftakine de fayda versin. Şimdi bir adam var. Benimsediği esasları şahsında yaşamayan kimse bir şeyi savunduğu fakat yaşamadığı hakikatlere de saygısızlıkta bulunur zamanla. Değil mi? Gölge olur. Çünkü saygı duysa onları yaşar. Yaşamadıkça da ne yapar? Ona karşı saygısı azalır ve saygısı azalan bir insanda kendisine karşı özgüvenini kaybeder. Özgüvenini kaybeden bir insanda harap olur, yıkılır gider. İşte biz de Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bu konuda hassas olacağız ve mutlaka yaşayacağız. Bildiklerimizi yaşayacağız ve hele şu günümüzdeki Müslümanların en büyük eksikliği de İslam'ı yaşamamaları. Belki bazı şeyleri biliyorlar, bazı kitapları biliyorlar ama yaşamıyorlar, uygulamıyorlar, tatbik etmiyorlar. Bu da ne yapıyor? Her geçen gün hem kendisine hem de topluma zarar veriyor. Çünkü yaşanmayan bir hakikat yaşayamaz. İşte bizim de günümüzde İslam'ı yaşayarak hem kendimize hem de etrafımıza faydalı olmamız gerekiyor. Gerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, gerek sahabe-i kiram yaşamak suretiyle, tatbik etmek suretiyle hayatlarından her safhasında İslam'ı koymuşlar, İslam'ı yaşamışlar ve İslam'ın dört bir kıtaya yayılmasına sebebiyet vermişlerdir. Ve görüyorsunuz, nerede İslamiyet güzel bir şekilde yaşanmışsa orada daha kök salmış, kök budak salmış ve orada yaşanmasına, daha da büyümesine vesile olmuştur. Mesela İpek Yolu deniyor, değil mi kardeşlerim? Hepsi Müslüman. Niye? Müslüman bir tüccar oradan giderken hem ticaretini yapmış hem de İslam'ın ahlakını o insanlara göstermiş. Dürüstlükle, ahlaklarıyla, faziletleriyle, iyilikleriyle insanları celbetmişler ve o insanlar zaten onların iyiliğini, güzelliğini görmek suretiyle hemen İslam'a koşmuşlar. Değil mi? Adama ben Müslümanım diyeceksin, yalan söyleyeceksin, Müslümanım diyeceksin, sahtekarlık yapacaksın, Müslümanım diyeceksin, adama kötülükte bulunacaksın, adamın malına göz dikeceksin, canına göz dikeceksin, namusuna göz dikeceksin, yanlış işler yapacaksın. O insan seni dinler mi? Dinlemez. Ama o atalarımız, o sahabe-i kiram ne yapmışlar? İslam'ı yaşamak suretiyle en güzel bir örnek olmuşlar ve insanlar da bunların yaşadığı din güzel bir dindir demek suretiyle bu dine girmişlerdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: öğrenmek istediğinizi öğrenin, fakat bildiğinizde amel etmediğiniz müddetçe ilmin size hiçbir faydası olmaz. Yani ne bilirsen bil, ne öğrenirsen öğren, onunla amel etmedikçe sen boşsun diyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor: İlimden istediğinizi öğrenin, fakat amel etmedikçe vallahi ilim toplamakla sevap elde edemezsiniz. Demek ki ilmini için öğreneceğiz, amel etmek için. Amel etmedikçe de onun bir faydası olmaz. Allah bizleri böyle ilmiyle amil olan insanlardan eylesin. İlmi güzel bir şekilde değerlendirenlerden eylesin. Günlük hayatında yaşayanlardan eylesin. Mesela İmam-ı Azam'la Ebu Hanife ile ilgili anlatılır. Kendisi biliyorsunuz ticaretle meşgul. Bir gün bir kadın böyle bir kumaş parçası getiriyor ve satmak istiyor. Kadın tabii darda kalmış, sıkıntı içerisinde. Diyor ki işte 80 dinar. Ebu Hanife diyor yok ya, bu daha fazla eder diyor, sen bir düşün. Kadın diyor o zaman 100 yapar. Ebu Hanife diyor ki yok diyor, daha fazla eder bu, daha fazla eder. Kadın diyor ki sen benimle dalga mı geçiyorsun, sen benimle alay mı ediyorsun? Ben sana söylerim, habire çıkıyorsun. İmam-ı Azam diyor ki yo diyor hanımefendi, ey kadın, bu diyor fazla edebilir diyor. Ben diyor böyle insanları hani zor duruma düşürmüş de onları aldatarak malını almak istemem diyor. En güzeli diyor gelin bir bilir kişi çağıralım, bu işi bilen gelsin bir fiyat versin ve bu fiyata göre ben alayım diyor. Kadın şaşırıyor. Ondan sonra bilir kişiyi çağırıyorlar. Bilir kişi diyor ki bu kumaşın ederi 500 dinardır. O zaman 500'e satılacaktır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tamam diyor ve kadına 500 dinarı veriyor, bu şekilde alıyor. Şimdi biz olsak ne yapardık? Zaten kadın muhtaç, onun o sıkıntılı anını kullanır, hemen ucuza malı kapatırdık, değil mi? Ama bakın o büyük imam nasıl davranıyor, nasıl dürüst, nasıl bir ticaret yapıyor ve bize de örnek oluyor. Önce kadına diyor bak sen bunun fiyatını biliyor musun? Ona göre değerlendir, bak bu fiyat daha fazla eder. Şu kadar eder. Sonra biraz daha yükseltiyor. Yok diyor bu kadar da etmez. Kadın şaşırıyor. Yani nerede böyle insan? Günümüzde nerede bulacağız? Sonra ne yapıyor? Bilir kişi tayin edelim diyor. Bilir kişi ne derse onu değerlendirelim. Ona göre fiyat verelim. Bilir kişi de ne diyor? 500 eder. Tamam, Ebu Hanife de çıkarıyor. Kadına 500'ü veriyor. Ve o şekilde kumaşı alıyor. İşte örnek. Dürüstlük. Onun için büyük imam olmuş. Günümüz insanı ticaret yapıyor. Bazen Belki kendi aramızda da konuşuyoruzdur. Eskiyle yeniyi kıyas ediyoruz, günümüzü kıyas ediyoruz. Ama günümüzdeki hayat şartları geçmişe göre daha güzel, değil mi? Daha sıkıntısız, birçok imkanlar var. Maddi açıdan daha ferah bir hayat yaşanıyor ama kimse halinden memnun değil. Sıkıntı içerisinde, elindeki yetmiyor. Niye yetmiyor? Biraz düşüneceğiz. Demek bir bereket yok. Bereket neydi olur? Bereket doğrulukta olur. Bereket dürüstlükte olur. Bereket İslam'ı yaşamakta olur. Bereket Allah'ın kitabını yaşamakta olur. Ve bu şekilde Allah rahmetini, bereketini gönderir ve huzur olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela Medine'de bir meyve yetiştiği zaman ilk Resul-i Ekrem'e getirirler. Peygamberimiz de onun için duada bulunurdu. Allah'ım işte müdümüzü bereketli kıl, sağımızı bereketli kıl. Bu ne demek? Bir ölçü birimi. Hani günümüze göre 3 kilo civarında veya 1 kiloya yakın gramaj olarak ölçülerde. Bu değişir mi? Değişmez. Ama ne diyor Peygamberimiz? Bereketli kıl. Bereket bir şeyin çok olması değil. Az da olsa yetmesi ve artmasıdır. Bir maldan bereket kalkarsa, bir insanın üzerinden bereket kalkarsa ne olur? Sıkıntı başlar. Elindeki yetmez. Dünyayı kazansa yine yetmez. Ve alnına da bir fakirlik mührü vurulur. Kendisini hep fakir ve muhtaç hisseder. Allah-u Teala bizleri bu duruma düşmekten korusun. Ve bildiğini yaşayan, Allah için amel eden kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yurdunu Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğrun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satır at ki kuduz Bulgar'a, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları.

gelen yağmuru istemem, meltemi rüzgarı istemem. Sana yanmayan yıldızı semalarda yansın istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülün ne söylerse söylesin. Dinlemem, dinleyemem. Özlemim, özlemim sen olacaksan yansın yüreğim, kalbim. Sılası sen olmayan gurbeti, ırak olan menzili, vatanı istemem. Senden gayrı bir aşkla kül olursa bu kalbim, bu kalbi bu bedende istemem. Sonu, sonu sen olmayan, sonu sana çıkmayan yönü, ırak olan menzili, yönü, yolu istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime bu fethi? İstemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim ya Resulallah. Sensin, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, aşk istemem.

yüzümün karasına bakmayasın ya Rab. Cehennemde bedenim yakmayasın ya Rab. Sevdiklerini sevdir, komşu eyle cennette. Salihlerle dost eyle, koyma bizi mihnette. Kanadı kırık kuş gibi

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

bakınca Gülnar'ına bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

vakit yaşıyoruz Allah'ım. Aynı anda kaç hayata koşuyoruz. Bir yıla kaç yıl sığdırıyoruz. Bir ömürde kaç yılı ıskalıyoruz. Bir günde kaç hayat düşüyor gökten kollarımıza. Yerin kıvrımlarında kaç hayatı kovalıyoruz. Bunları yaparken kaç hayatı terk ediyoruz. Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Hiçbir acı niye dokunmuyor yorgun yanlarıma? Niye her yaprak kımıldamasına eşlik etmek bu kadar çok yoruyor? Her güneş ışıltısı niye amansızca kışkırtıyor suça meyyal cüretkarlığımı? Geçmiş sevdalarımı hangi şehirde unuttum Allah'ım? Mefhul aşkların nöbetini hangi şehirde tutuyorum? Niye üzülmüyorum kaybettiklerime? Niye sevindirmiyor beni hayatın şu vaatleri? Korkularım nereye kayboldu benim? Tedbirli olmayı ne zaman unuttum? Bu bıçkın fikirler hangi dağda girdi aklıma? Bu acımasız güzellikleri ne zaman aldım koynuma? Koynumda beslenen gazap kimden kaldı geriye? Yaprakları soyulmuş güllerin tomurcuğu niye görülecek hesapların parolası oluyor hep? Gözlerime yerleşen tefekkür kimin anısını besliyor? Yenilgiyi niye unuttum Allah'ım? Zafer niye heyecanlandırmıyor beni? Eskiden hatırlamaktan korktuğum her şeyi niye unutmak istemiyorum artık? Hatırasıyla dizlerimi büken kederli sevdalar niye yalnızca uçuk gülüşler kondurur hale geldi dudaklarıma? Hatıralarımdan bile niye korkmaz oldum? Hatıralarından korkmayan kullarının akıbetini kimden sorayım? Aşk bestelerine isyankar bir güfte yazdıran bitimsiz bir gerilla yürüyüşümü başlıyor yoksa Allah'ım? Aynı anda kaç hayat yaşıyorum? Aynı anda kaç hayata koşuyorum? Kaç hayatı tahammüden terk ettim bugüne kadar? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Ayrılıklarla sevinen direkleri ne zaman çattım ben çadırıma? Hiçbir acı niye dokunmuyor delikanlı yanlarıma? Niye her yaprak kımıldaması, her güneş ışıltısı amansızca sokaklara döküyor bileklerimin sızısını? Belimdeki gümüş renkli kurşun kalemi ne zaman kuşandığımı bile hatırlamıyorum. Bu neşe gömlek cebimde taşıdığım resmin hangi bakışına vuruldu? Bu keyif hangi sözlerin dillendirdiği şiirin hangi satırıyla ayartıldı? Ayrılığın bile bir yaprak esintisi kadar kıpırdatamadığı bu gönlü ne yapayım ben şimdi? Aşkın meçhul olduğu zamanlardan ibaret bu hayatla nereye gideyim? Neresi vatan olur bana? Kaldığım neresi yurt olur? Gittiğim nereye ülkem diyebilirim? Ayrılıklar niye neşe oldu bana? Aşk niye isyan oldu? Acılarımın sevince döndüğü bugünün adı ne? Ayakta ölmenin sırrını kulağıma fısıldayan gökyüzünün maviliği hangi sakıncalı fikrimin meskeni olacak Allah'ım?

0: 。
1: Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk-ı asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan nefes.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tip.

sürü halinde gezerken sayısız teyyare, top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti. O benim sun-i bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Hercümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiaf. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile kanayan nahdine çeksem bütün ecrami ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizen ile briz etsem, türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Ebu Leheb'in oğlu Utaybe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmişti. Nebi aleyhisselamın diğer kızı Rukayye de Utaybe'nin kardeşi Utbe ile evliydi. Resul-i Ekrem'e peygamberlik gelip de Ebu Leheb'i kınayan Tebbet suresi indikten sonra Ebu Leheb iki oğlundan da Resulullah'ın kızları olan eşlerini kesinlikle boşamalarını istemişti. Ebu Leheb'in Resulullah düşmanı karısı da oğullarına o kadınları boşayın çünkü ikisi de babaları gibi sapmışlardır dedi. İki kardeş de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarını boşadılar. Utaybe Ümmü Gülsüm'ü boşadıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek şöyle dedi. Ben senin dinini inkar ediyorum. Senin kızını da boşadım. Bundan sonra ne sen bana gel ne ben sana gelirim. Utaybe bununla da kalmadı. Hırçın köpek gibi Resul-i Ekrem'in üstüne yürüyerek gömleğini yırttı. Bu durumdan çok incinen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'tan bir canavarını sana musallat etmesini dilerim diye beddua etti. Zaman sonra Utaybe ticaret maksadıyla Kureyşlilerden birkaç tüccar arkadaşıyla Şam'a doğru yola çıktı. Geceliğin Şam civarında Zerka denilen yere vardılar. Varır varmaz müthiş bir arslan onların çevresinde dolaşmaya başladı. Utaybe ürktü. Vay anasına! Vallahi Muhammed'in bedduası yüzünden bu arslan beni parçalayacak dedi. Arslan onların etrafında birkaç defa dolandıktan sonra dönüp gitti. Onlar da Utaybe'yi kollamak için ortalarını alarak uyudular. Arslan tekrar döndü. Aralarından geçerek Utaybe'yi buldu. Başını pençeleri arasına sıkarak onu öldürdü. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh Rukayye ile o vefat edince de Ümmü Gülsüm ile evlendi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ne hüznü eksilir, ne sana doyar bu gönül. Sen gittin, çiçekler ezildi dünyada. Sen gittin, rüyaları boğuldu bebelerin. Sen gittin, sesi duyulmaz oldu derelerin. Sen gittin, yüreklerden kan çekildi. Sen gittin, can tenden usandı. Sen gittin, dağ dağ küstü. Sen gittin, lambada alev üşüdü. Sen gittin, aşk kalplerden çekildi. Kıyılara vurdu aşıkların cesedi. Vuslatın cennet çiçeği bana. Baharlardan hep seni sordum. Senin serinlettiğin suları içiyor ceylanlar. Martılar senin yürüdüğün göklerde geziniyor. Kelebekler senin yüzünün değdiği bahçelere yayıyor kanat.

şu dar göğsümün kozasından çıkmaya çalışıyorum. Sonsuz genişliklerin sırrı iki dudağının arasında sanırım. Bir kelam söyle. Ne olur? Her hecenin ertesinde seni duymaktır muradım. Hitabın denizleri taşırıyor kıyılarıma. Nereye baksam sana dokunuyorum. Sev beni, cananın olayım. İçimde geçsin Nil, Fırat, Dicle. Bende biriksin incileri, ebed şarkılarının. Senin kıyılarını kucaklayan bir derya bulayım. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurların cümlesi alnımıza düşsün. Taşla yumuşasın göğsümde. Ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Uhud gibi sev bizi de. Çöller savrulsun. Dağlar aradan çekilsin, yokuşlar ve inişler bitsin. Ah, yürüdüğün yollara toz olayım. Ey gül yağmurum, ey can parem. Senin hasretinle yanar her yanım. Bütün ufuklardan seni sorarım. Çölde susuzum. Dudağın bana Leyla. Kuyularda Yusuf. Sözlerin bana Züleyha. Ateşlerde İbrahim. Gözlerin bana Derya. Sancılar içinde Meryem. Bakışın bana İsa. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifa. Ölüler içinde bir ölüyüm. Ellerin

0: gözyaşları, çekildi kalpleri.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
1: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
0: Ve yalvaracaklar:
1: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

Mevlüt, sen beni herkese kıskandın yeter. Nedir bu şüpheler, bu üzüntüler? Bir boyla kıskançlık neye gerektir? Seni de beni de mahvedecektir. Ben ki seninkiyim, git, telaşsız git. Ne kendini incit, ne beni incit. Severim, ne lüzum söze, ögüde. Benim kıskançlığım sevgimin özü. Vurulan kilidin büyüklüğü de korunan sevgimin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
4: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i Rahman-ı Rahim peygamberlikle görevlendiriyordu. Nübüvvet tacını giydiriyordu. Alemlere rahmet konumuna yükseltiyordu. İnsanlığın öncüsü, insanlığın üstadı kılıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam candan dostlarına konuyu açıyordu. O candan dostlar kendi sırdaşlarını açıyordu. Bir bir iman iklimine koşuyorlardı. İlk Müslümanların geneli yoksullardı, kölelerdi. Az da olsa zengin olanlar da vardı. Bunlardan en öncü olansa Hazreti Ebubekir Efendimiz'di. Mekke'nin öncüleri, liderleri İslam'a yol vermiyorlardı. Zayıf Müslümanlara, yoksul Müslümanlara dayanılması çok zor işkenceler yapıyorlardı. Zengin Müslümanları da ablukaya alıyorlardı. Ticari alanlarını engelliyor, ticaret imkanı vermek istemiyorlardı. Ve her vesileyle engel olmaya çalışıyorlardı. Sayıları az olan bu zengin Müslümanlar, Müslüman köleleri kurtarmak için imkanlarını ortaya koyuyorlardı. Yoksul kardeşlerine yardımcı oluyorlardı. Haliyle bu durum onların imkanlarını, servetlerini azaltıyor, eritiyordu. Onlar da yavaş yavaş servetlerini tüketmiş hale geliyorlardı. Yoksul konumuna düşüyorlardı. Özellikle Mekke dönemindeki 3 yıllık boykot süresinde varlıklı Müslümanlar bütün imkanlarını seferber etmişlerdi. Zira açlıktan ölme noktasına gelen kardeşleri vardı. Şimdi hicret başlıyordu. Şehirlerin anasından, Mekke'den ayrılmak zorunda kalmışlardı. Ayrılmaya mahkum edilmişlerdi. Hayat hakkı vermiyorlardı. Hicretten başka çözüm yoktu. Hicret, ufuklarda gözüken tek yoldu, tek çözümdü. Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlardı. Biraz maddi imkanı olanlar da mallarını Medine'ye götüremiyorlardı. Maddi imkanları çok azalmıştı. Onları da Mekke'de bırakarak Medine yollarına düşüyorlardı. Allah yolunun yolcusu olmak böyle bir şeydi. Resulünün yolunun yolcusu olmak böyle bir şeydi. En büyük sevgiliye mazhar olmanın bedeli en büyük bedeller ödemekti. Varlıkları kurumuştu, bedenleri kurumuştu. Gönülleri ise en büyük muhabbet iklimindeydi. Gönül ferman dinler miydi? Hele en büyük sevgiliye bağlansındı, gayrısı hiç önemli olabilir miydi? Yol onundu, varlık onundu, gayrısı hep angaryaydı. Şimdi nurlanan şehre gelmişlerdi. Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi. Ensar ve muhacir tam bir kardeşlik iklimi oluşturmuşlardı. Ensar telaştaydı. Varlıklarını kardeşleriyle paylaşmanın tatlı bir telaşını yaşıyorlardı. Bağlarını, bahçelerini kardeş payı yapalım diye Peygamber Efendimiz'e teklifler sunuyorlardı. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu onaylamıyordu. Bahçelerin ürünleri kardeş payı olabilirdi. Buna onay veriyordu ama mülkiyetinin pay edilmesine izin vermiyordu. Ensar, yani Medineli müminler, bütün imkanlarını kardeşleri için seferber etmişlerdi. Çok geçmiyordu, yavaş yavaş onlar da yoksullaşıyordu. En büyük sevgiye mazhar olanların ortak haliydi. Yavaş yavaş dünyevi imkanları erimeye başlıyordu. Sevgi kuru bir dala dönüştürüyordu. Sevgi kalbin otağında durmaksızın yanan bir ateşti.
alev alev yanan bir ateşti. Ateş nasıl mumu eritiyorsa, sevgi de, aşk da sevenleri yaka yaka kuru bir dala dönüştürüyordu. Yunus'umuz kuru bir dala dönmüştü. Aşk onu yaktıkça yakmıştı. Oyandıkça şöyle inlemiş, şöyle dillenmişti. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim taş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşk beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi, öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim, baştan ayağa yareyim, gel gör beni aşk neyledi. Şimdi onların yüzleri sararıyordu. Aynen Yunus'umuzun dillendirdiği gibi, benzim sarı, gözlerim yaş misaliydi. Onlar şimdi tam bir yoksulluğu yaşıyorlardı. Mekke'den gelen müminler de, Medineli müminler de genel olarak bir yoksulluğun içindeydiler. Yıllarca süren mahrumiyetler onları bu noktaya getirmişti. Bu dönemden bir kesit sunalım. Böylece daha bir anlaşılır olabilir. Hazreti Ebubekir Efendimiz başını yastığa koymuştu. Uyuyacaktı. Yatsı geçeli çok olmuştu. Ama yatağında bir o yana bir bu yana dönüyordu. Ne kadar uyumaya gayret etse de uyuyamıyordu. Zira açlık çok ileri safhadaydı. Açlıktan midesi sırtına yapışmış gibiydi. Ciddi boyutlarda açken uyumak mümkün olamıyordu. Mide kıvrandıkça kıvranıyordu. Böyle bir halde uyumak nasıl mümkün olacaktı? Hazreti Ebubekir Efendimiz anlıyordu ki uyuması mümkün olmayacaktı. Kalktı ve dışarıya çıktı. Şöyle adımlamaya başladı. Yavaş yavaş yürüyordu. İleride bir karartı belirdi. Kendisine doğru geliyordu. Durdu, bekledi. Az sonra gelen kendisine yaklaşınca Hazreti Ömer Efendimiz olduğu belli oldu. Hazreti Ebubekir Efendimiz, "Hayrola ey Hattaboğlu Ömer, bu saatte ne yapıyorsun, niçin dışarıya çıktın?" diye sordu. Hazreti Ömer Efendimiz, "Açlık," diyordu. Bu kez Hazreti Ömer Efendimiz soruyordu, "Ya Ebubekir, bu vakitte sen niçin dışarıdasın?" Ebubekir Efendimiz, "Açlık," diyordu. "Açlıktan bir türlü uyuyamadım," diyordu. İki kadim dost beraberce yürüdüler. Az sonra ileriden birinin geldiğini fark ettiler. Beklediler, gelen Peygamber Efendimiz'di. Selamlaştılar, sonra onlar, "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, bu saatte niçin dışarıdasınız?" diye sordular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Açlık," buyurdu. Efendimiz onlara, "Sizler niçin dışarıdasınız bu vakitte?" Onlar da, "Açlıktır ya Resulallah," dediler. Medineli bir müminin evine vardılar. Ev sakinleri seher güllerini görünce bayram etmeye başlıyordu. Hemen bir koyun kesti ev sahibi ve asil misafirlerine ikram etti. Yemekler yendikten sonra Peygamber Efendimiz, "Bu nimetlerden yarın hesaba çekileceğiz," buyurdu. Dünya kısaydı ama her şey inceden inceye örgülenmişti. Buradaki bütün hallerin, bütün karelerin hesabı verilecekti. Ömrün nerede harcandığından, nerede kazanılıp nerede yenildiğinden, kazanmaktan ve tüketmekten, gençliğin nasıl değerlendirildiğinden, bedenin nasıl yıpratıldığından,
yarın hesap gününde zerre kadar iyiliklerden, zerre kadar kötülüklerden hesap istenecekti. Peygamber Efendimiz hallerinin en kritik durumlarında da bu gerçeği en sadık dostlarına hatırlatıyordu. Hayat onun içindi. Hakikatte mülkün ve hayatların sahibi Zat-ı Kerim'di. Kul, hayatının sahibinin Rabb-i Rahim olduğunu biliyordu. Haliyle hayat onun için yaşanırdı, yaşanacaktı. Ama bu kolay değildi. Nefs, hayatı kendi adına yaşamak istiyordu. Hayatın üzerinde hak sahibi olduğunu iddia ediyordu. Bu beden benim diyordu. Bu kabiliyetler benim diyordu. Bu hayat benim diyordu. Nefs azgınca bir sahiplenme hali içindeydi. Zavallı nefs bir azgınca bir sahiplenme hali içindeydi. Zavallı nefs bir imkan yakalamıştı. Ona azgınca

0: diyemiyordu. Ama keyifli zamanlarında nasıl da sahipleniyordu. Aynen genç adamlar gibi. Genç adam gençliğin o enerjik halleriyle neredeyse kendisini ölümsüz sanıyordu. İhtiyarlığın kendi semtine uğramayacağını sanıyor ama çok geçmeden ihtiyarlık kuşatıyordu. İki büklüm oluyordu. Dünkü gençlik hallerinden eser kalmamıştı. Nefs de sağlıklı zamanda, kıvrak ve hareketli zamanlarda esip gürlüyordu. Pervasızca hayatın sahibi olduğunu ilan ediyordu. Ama minik bir musibete düçar olunca bir anda zavallı hale dönüşüveriyordu. Mümin hayatın sahibinin Rabbi Rahim olduğunu derinden biliyordu. Hayatı Zat-ı Kerim için yaşayacağını biliyordu. Ama bilmekle yaşamak arasında uçurumlar vardı. Nice engeller vardı. Önce bedenin hazlarını dengelemesi vardı. Temiz bir hayatın sahibi olması için kirli hallerden uzak durması vardı. Burada nefsiyle kıran kırana bir mücadelesi gerekiyordu. Bazen nefs mümini yerden yere vuruyor, bazen mümin nefsi yere çarpıyordu. O da yerden yere vuruyordu. Bu mücadele hayatın sonuna kadar devam ediyordu. Sonra zihin dünyasını geçmesi gerekiyordu. Bilgi dağarcığı zihin dünyasıydı. Bilgilenmeyi, bilmeyi bir marifet saymaktan geçmesi gerekiyordu. Bilmek önemliydi ama bilmekle olma yolunda yürümek arasında bir ömür boyu yolculuk vardı. Çileli, ızdıraplı, mahrumiyetli uzun bir yolculuk. Sonra duygu dünyasını geçmek vardı. Mal sahibi olunca, makamlara gelince duygu dünyasında dalgalanmalar olurdu. Kimileri, niceleri bu dalgalar arasında boğulur giderdi. İki günlük malı, makamı bir şey sanırdı ve kendini tam kandırırdı. En sonunda öze yaklaşırdı, ruh iklimine yaklaşırdı. Asıl yolculuk şimdi başlardı. Olgunlaşma yolculuğu ruhun yolculuğuydu. İnsan beden engelini aşabilirse, zihin engelini aşabilirse, duygu dünyasını geçebilirse ruhun dünyasına varabilirdi. İşte o zaman Rabbani yolculuk başlardı. Güzelleşme o zaman başlardı. İşte o zaman hayat Allah için yaşanmaya başlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten

kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan, mün'imi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Bir sakiden içtim şarap, aştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemiğine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şah-ı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme gir. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Dur, Rak, kaynasınca senin suyu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat, nasıldı? Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle. Hep kahır.

Bırak kalsın, açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp köprüler, Sarayburnu, minareler ve Halice, diyiverdin mi bir merhaba?

İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım be.

kımıldama. Kal biraz öylece ne olur. Kokun İstanbul gibidir. Gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel, sarıl, sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sevmemek her öldüren aşkın ilacı imiş. Bilmem ki nedir mızrak gibi bağrıma giren. Parça parça dökülsün diye kaldırımlara, ardımda çeşmi bülbül bırakıp yıldızları, bu şehirden geceyi alarak gideceğim, unutulmaz bir sevda olarak gideceğim. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için uyandırdık ormanı unutan puhuları. Özlem esmer bir gülün fotoğrafı gibidir. İdil şiir devinin itirafı gibidir. Akıttı yüreğime dolu dizgin suları. Sükunu camlarına çekiyor çarkı felek. Gözleri gölgelerin bertarafı gibidir. Hücreleri gizlice boşalıyor evrenin. Saçları yine umut ve kıvılcım tarlası. Geçiyor ömrümüzün güvercin kavşağından, kemiğimize vuran kırmızının karası. Acının köklerine aksın diye hislerim, dağ üstüla yangını amentü beldesinde, silinmez bir iz gibi kararak gideceğim. Katil suları çekip renklerin atlasına, bir yanımda en kesif karanlığı özlemin, bir yanımda

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
6: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Şuara 169-173. Hazreti Lut'un duası.
1: Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar.
0: Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

en güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere El-Alim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Alim her şeyi bilen, hakkıyla bilendir. Zaman ve mekan kaydı olmaksızın olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri küçük ve büyük, gizli ve aşikar her şeyi ve her hadiseyi bilen demektir. Bakara Suresi. Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin, ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin dedi. Melekler dediler ki, yücesin sen ya Rab. Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakimsin. Ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver dedi. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle onları haber verince, ben size, ben göklerin ve yerin gayıplarını, bilinmeyenlerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim dememiş miydim dedi. Değerli kardeşlerim, bu muhteşem ifadelerle Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hazreti Adem aleyhisselamın ve onun örneğinde insanın yaratılış programıdır. Ve Yüce Rabbimizin bir halife yaratan ve yeryüzünü halifesi için donatanın o benzersiz ilminin bizim beynimizin algılama ve kavrama sınırları dışında kalan maddi ve manevi alemleri kuşatan, ezelden ebede uzanan namutenahi boyutlarıdır. Bakara Suresi. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz dönün, orası Allah'a çıkar. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilendir. İnsan olarak beynimizi ve beynin tüm kapasitesiyle neleri bilebildiğimizi düşünelim. İnsan doğduğu andan itibaren kavramaya, öğrenmeye başlar. Bu alim olan yüce Allah'ın bir lütfudur. Yaşamak için kulun yaşadığı ortamı bilmesi gerekir. İnsanlar yani bizler yaşları
ve tahsil düzeyleri ilerledikçe, yani öğrendiklerinin sınırları genişledikçe, ilmin sonsuzluğunu görerek öğrenebildiklerinin, öğrenebileceklerinin yanında bir hiç olduğunu kavrarlar. Evet, insanın öğrenebildikleri, öğrenebileceklerinin yanında bir hiç mesabesindedir. Gül Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: "Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve en ileri takva sahibi olanınızım." Fatır Suresi. Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Şüphe yok ki Allah azizdir, gafurdur. Vücudumuzda bile henüz 21. yüzyıl ilminin çözemediği binlerce sır varken, etrafımızı saran atmosferi, üzerinde yaşadığımız dünyayı tefekkür ederek dünyevi masivayı açtığımız zaman, ilim bineği, bilmek fiilinin en muhteşem getirisini, meyvesini yaşar ve yüceler yücesinin, ezel ve ebed sultanı bir alimin kapısı önünde durur, secdelere kapanarak, "Varsın Allah'ım varsın, birsin Allah'ım birsin, ol deyince olduran, her şeyi bilensin" deriz. Talak Suresi. Allah odur ki yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz. Sebe Suresi. Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor? Gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa Allah hepsini bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. En'am Suresi. Gecede, gündüzde barınan her şey O'nundur. Gecede de, gündüzde de barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, O'nun bilmesine karanlık geceler örtü değildir. O, aydınlıkta da gören ve bilendir. Karanlıklarda da olup biteni gören ve bilendir. En'am Suresi. Karanlığı yarıp tan yerini ağartan O'dur. Geceyi dinlenmek için, güneşi, ayı hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Yasin Suresi. Güneş de kendisine ait yörüngede akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Sen alim olansın, her şeyi hakkıyla bilensin Rabbim. Kainatın görünür ve her biri muhteşem bir nizamın
eseri olan varlığı senin sonsuz ilminin, kudretinin elindeyken sen bu aciz kullarının gönlündekileri de bilensin. Aklından geçirdiklerini beyninin en ücra köşelerinde tüm insanlardan sakladıklarını da bilensin. Fatır Suresi. Şüphe yok ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette O sinelerin içinde olanları da bilir. Ey Rabbim, sen sinelerin özünü de bilensin, zahirini de, batını da. Kulun mutluluğu için bu ayetler yetmez mi? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu Enbiya suresinde şöyle buyuruyor: Peygamber, benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir. O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir, dedi. Secde suresi. İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur. En'am suresi. O göklerde de yerde de Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazanacağınızı da bilir. En'am suresi. Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olanları o bilir. Ve bir yaprak düşmez ki onu o bilmesin. Ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki O her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. Sizi geceleyin ölü gibi yapan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra sizi takdir edilmiş olan bir ecel tamamlaması için geri döndüren O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir. Değerli kardeşlerim, kulunun geçmişini de geleceğini de bilendir O ve kulunu bilişiyle sarmalayandır O. O Allah Celle Celaluhu adeta bana güven kulum, geçmişinden hüzünlenme, af ve bağışlamam ile rahmetimle seni kucaklıyor, gelecekten de endişe etme, koruyuculuğum ile seni muhafaza ediyorum. Sen yeter ki bana inan ve güven, der. Doğacak ve ölecekler de onun ilmindedir. Ömür süresi hiç kimsenin bilgisinde değil. Sadece onun ilminde ve elinde olup, ol emrinden öl emrine kadar kulunu yücetendir O. Ol emrinden öl emrine kadar kulunu yürütendir O. Bu sureyi kimse ne bir dakika öne ne de bir dakika sonraya alamaz. Ra'd suresi. Her dişinin neye gebe olduğunu Allah bilir ve rahimlerde ne eksiltir
ne artırır onu da bilir. Onun katında her şeyin bir ölçüsü vardır. Nahl Suresi. Allah sizi yarattı, sonra da sizi öldürecektir. İçinizden kimi de biraz bilgiden sonra eşyayı önceki bildiği gibi bilmesin diye ömrün en kötü çağına kadar yaşatılır. Şüphesiz ki Allah çok bilgili ve kudret sahibidir. Ya Rab, sen bizi ilminle süslenip ilminle hayra koşanlardan ve bu zenginlikle tüm kainattan dua alanlardan eyle. Öyle bir hayat sürdür ki sana kavuşmak bize vuslat, geride bıraktıklarımıza hasret olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere El-Alim ismi mübarekini okumaya çalıştım. Cenab-ı Hak hepimizi müstefid eylesin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Ben size birkaç sevgi şiirleri okumak istiyorum. Lirika. Yani garami hisseler, şahsi duygular. Saadet değil. Yok yok, sen haklısın. Ey gizli derdin, garezli garezsiz teleplerinde. Sevgimin gözünü neşterliyerdin, belki de olsaydım senin yerinde. Talepler hapsi yerinde düzgün, benden öz hakkını umarsın tamam. Senin haklarını ödemek için ben de öz borcumu unutmalıyım. Bazen bir tepenin burcu önünde dağılır bin dağın yüz yüz dağ hakkı. Bazen yaranmaya hakkı olanın olmuyor dünyada yaşamak hakkı. Hakkını istedin, hakikatti bu. İstek olan yerde her şey doğrulur. Ancak unutma ki bazen de arzu hayatın önünde müttehim olur. Verdiğin kurbanı kaldırıp göğe bedel istiyorsun. Muhabbet mi bu? Muhabbet bu mu? Ne olur bir defa koy terap.

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşidi adın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek, derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kavvi ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah. Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, el-Melin ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 011 9899 0551 011 9899.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

Duman çöktü güneşin sitem aynalarına. Aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan beni. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan beni. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?

0: Sen ben desin Nefrat, aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez. Kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih, o bizim eştiğimiz kanlı harabe, saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin, manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayı, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayır umuyorduk. Bizler ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir? Binlerce musibet yine haip, yine hasir. Ey milleti merhume, güneş battı, uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini, asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. El verdi gidenler, acıyın eldeki yurda.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adiz zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina sallallahu aleyhi ve sellem. Çok değerli, çok kıymetli davet ediyordu dinleyicilerim. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersimizde İnşallah 13. Cema Hikmet İstiazeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. 13. Cema'yı bitireceğiz diye niyet ettik inşallah. Hakikaten çok muazzam sorular var, sualler var. Hususen ehli dalletin, ehli küfrün, ehli ilhadın, ehli imanı tasallutu, ehli iman efendime söyleyeyim vesvese vermesi, ehli imanın hücum etmesi ve bunlara karşı ehli iman kendisini nasıl muhafaza edecek? Ve bu asırda insanların akıllarında, kalplerinde olan suallere 13. lemma çok güzel cevap veriyor. Hani daha önceki dersimizde dedik, artık ehli dalet ve ehli küfür çok müthiş bir şekilde ne yapıyor? Hücum ediyor yani. Yani taarruz ediyor ehli imana. Eğer ehli iman bir kalesi yoksa, bir sığınağı yoksa, bir istinadgahı eğer bir nokta istinada istinad etmezse bunlara karşı ne olur dedik? Mağlup olur dedik. Evet, dördüncü işarete geldik. Evet, eğer dersimizi evinizde, iş yerinizde, efendime söyleyeyim ofisinizde, masa başında veya müsait bir yerde takip ediyorsanız siz de 13 Nisan'ı açarak bizim dersimize iştirak edebilirsiniz. Veya telefonunuzdan müsait bir yerdeyseniz 13 Nisan'ı açarak dersimize iştirak edebilirsiniz. Seyahatteyseniz, araç içindeyseniz dersimizi dinlersiniz. Fakat bu dersi tekrar nurlardan okumak lazım. Risale-i Nur'un müşidi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Üstad'ı yine Risale-i Nur'dur. O sebepten sadece dinlemek değil, efendim söyleyeyim, nurlarla baş başa kalmak da lazım. Üstadımız öyle diyor. Velev 5-10 dakika dahi olsa nurlarla iştigal etmek diyor yani. Çok kıymet veriyor buna. Evet, dördüncü işaret. Dördüncü işaret başlamadan önce üstadımız burada vesveseyi çok güzel anlatıyor. Yani şeytanın ehl-i dalet vesvese vermesi. Ve buna karşı nasıl bir tedbir alacağız? Yani bazı dakikanın ciddi bir rahatsızlık olmuş artık. İnsanlar bunu psikolojik olarak ağır bir hastalık gibi görüyor artık. Tabii vesvese ileri derece gelince insanı ağır hasta yapıyor yani. Onun için bu dersimizi dikkatle dinleyelim inşallah. Dördüncü işaret. Adem şerri mahz. Evet. Dördüncü işaret. Dördüncü işaretini geçiyoruz. Beşinci işaret. Bunları okumuşuz. İşaret atmışız. Altıncı işarete geldik. Altıncı işaret. Şeytanın en tehlikeli bir destesi şudur ki, bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyülü küfriyi tasdiki küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvur dalleti dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Ve imkan-ı akli şeklinde gösterip imandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. O vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içinde düştüğünü tevehüm edip imandaki yakinini zail olduğunu zanneder. Yeyse düşer. O yeis de şeytana maskara olur. Şeytan hem yeisini hem o zayıf damarını hem o iltibatını çok işlettirir. Ya divane olur yahut her çibat afat der, dalalete gider. Şeytanın bu destesini mahiyetine kadar esassız olduğunu bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi burada icmalen bahsedeceğiz şöyle ki. Nasıl ki aynada yılanın sureti sırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi terbis etmez, öyle de hayal veya fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tağir etmez. Hürmetli edebi kırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki tahayyülü şetim şetim olmadığı gibi tahayyülü küfür dahi küfür değil. Ve tasavvur dalalet de dalalet değil. İmandaki şek meselesi ise imkan-ı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil. Ve o yakini bozmaz. İlmi usulü dinde kabaid-i mukarredendir ki innel imkâne zâti lâ yunâfil yakînel ilm. Mesela Barla Denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun. Ve batması mümkünattandır. Bu imkan zati madem bir emareden neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki şek olsun. Çünkü yine ilmi usul dinde bir kaide-i mukarredir ki la ibrete li ihtimali hayrin nasi en delil. Yani bir emareden gelmeyen bir ihtimal zati ise bir imkanı zihni olamaz ki şüphe verip ehemmiyet olsun. İşte bu desti-i şeytaniye maruz olan bir çare adam hakaik imaniye yakinli böyle zati imkanlarıyla kaybediyor zanneder. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında beşeriyet itibariyle çok imkanı zati hatırına geliyor ki imanın cezme yakinine zarar vermez. Fakat o zarar verdi zanneder, zarar düşer. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lümbesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş gibi böyle söylüyor, titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve ademi rıza değil de delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümbe-i şeytaniden geliyor. Veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da girmezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder. Senin istidadın hakka ve imanın muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yeise düşüp helakete gider. Evet, baştan gelelim. Altıncı işaret, şeytanın en tehlikeli bir destesi şudur. Evet, çok tehlikeli. Buna karşı kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Nedir? Bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyülü küfriyi tasdik küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvuru dalleti, dalletin tasdik suretini gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayalini gösteriyor. Bakın, hassas ve safi kalp insanlara hayale bir küfür getiriyor. Önce insan hayaline getiriyor. Daha sonra o hayale getirdiği şeyi sanki o insan kendisi tasarlamış, kendisi tasdik etmiş, kendisi istiyor gibi ne yapıyor? Önce hayale getiriyor. Daha sonra safi insanlar tasdik ettiriyor ve ne yapıyor insan? Allah muhafaza ümitsizliğe kapılıp bir anda günaha girebiliyor yani. Veya ne yapıyor? Efendime söyleyeyim. Dalaleti tasavvur ettiriyor. Tasavvur dalaleti ne yapıyor? Sonra sanki o kişi tasdik ediyor gibi tasdik suretine getiriyor. Evet. Çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Burada ince bir mana var. Başka bir sade üstadım şöyle diyor. İnsan örneğin bir haram gördü, Allah muhafaza. Haram bir manzara gördü. O an unutuyor. Fakat bu gördüğü manzara kalbinde saklanıyor. Bir yerde saklanıyor efendim söyleyeyim. Tam insan ibadet esnasında, ubudiyette veya bir böyle sakin bir vakitte veya hiçbir şey düşünmediği bir anda bir anda gözüne getiriyor. Ve insan ne yapıyor? Acaba benim kalbim ne kadar bozulmuş? Neden benim kalbim bozulmuş diye ne yapıyor? Şüpheye düşüyor bakın. Hayale getiriyor. Hani dallete de böyle, küfürde de böyle. Dalleti veya küfürü hayaline getiriyor. Sanki o dalleti ve küfürü o işliyor gibi ne yapıyor? Tasdik ettirmeye çalışıyor. Evet. Çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Allah muhafaza yani. Üstadımız öyle diyor ya, vesvesenin de bir sebebi bu diyor yani. Yani insan mazide, Allah muhafaza işlediği günahlar insana ne yapıyor yani? O hayaline getire o günahlar sürekli nazara getirerek seni böyle günahkar, kalbin bozulmuş, efendim söyleyeyim sanki istikametten çıkmışsın gibi gösteriyor. Evet. Münafi bir şey tarzını verir. O vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düşer. Halbuki bak, küfür de değil. Bakın önce şeytan nasıl insanı tuzağa düşürüyor, nasıl, ne kadar tehlikeli. Önce hayale getiriyor. Daha sonra hayale getirdikten sonra sanki o kişi işliyor gibi tasdik ettirmeye getiriyor yani. Ne yapıyor? Kişi bu sefer tevehüm ediyor. Efendim şüpheye düşüyor ve ne diyor? Sanki küfre düştüm, sanki derde düştüm. Yeise düşer. O yeisle şeytana maskara olur. O sebepten dolayı insan bir vesveseye kapıldığı zaman, aklına hayaline bir vesvese geldiği zaman ne yapacak? Onun efendime söyleyeyim, çok üzerinde durup ne yapacak? Çok üzerine durup onunla kendini ne yapmayacak? Yaralamayacak yani. Yani vesvese, üstadımız ileride başka bir yerde diyor yani. Yani gecede uyandın, gözüne bir efendim ip ilişti. Onu gözüne büyüttün, büyüttükçe büyür ve seni korkutur yani. Yani vesvese onun gibi, hayaline bir şey geldi efendim söyleyeyim. Dallet, küfür ne geldiyse artık. Hayaline gelen şeyi ne yapacaksın? Efendim söyleyeyim, o an Cenab-ı Hakk'a tövbe istiğfar edip devam edeceksin, ibadetini devam edeceksin yani. Yoksa ne oluyor insan? O zaman vesveseyi aleminde büyüttüğü zaman şeytana maskara oluyor yani. Evet. Şeytan hem yeisini, hem zayıf damarını, hem o iltifasını çok işlettirir. Ya divane olur, ya da hercibat abad der, dalete girer. Veya ne yapar artık, ben zaten bozulmuşum der, dalete girer alamaz. Şeytanın bu destesinin mahiyetine kadar esassız olduğunu bazı sırada beyan ettiğimiz gibi burada icmalen söyleyelim. Şöyle ki, nasıl ki aynada yılan sureti ısırmaz. Aynada bir yılan resmi var. Yılan efendime söyleyeyim var fakat yılan aynada görüyorsunuz. Bakın sureti, aynadaki o suret ısırmaz. Yılan resmi koydunuz aynaya, ısırır mı ısırmaz? Bakın. Ateşi misal yandırmaz. Ateşi aynada gördünüz. Ateş aynaya ne yaptı? Aksetti. Elinizi vurdunuz, aynaya yaktı mı sizi? Yakmadı, evet. Öyle de hayal ve fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri, dalletin gölgeleri, şetimli çirkin sözlerin hayalleri İtikadı bozmaz, imanı tavir etmez. Aynen öyle dedi. O çirkin sözler, efendim söyleyeyim, o dalaletin gölgeleri sizin imanınıza bir izniyle zarar vermez. Tahayyülü şetim olmadığı gibi tahayyülü küfür dahi küfür değil. Küfürü hayal etmek veya hayaline gelen küfür, öyle diyeyim, hayal etmez küfür de, hayaline gelen küfür, hayaline gelen dalet insanı ne yapmaz? Daletin içine götürmez. İmandaki şek meselesi ise imkanı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil ki o yakini bozmaz. İlm-i usulü dinde kavaid-i mukarredendir ki Mesela Barla Denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakınımız var. Hepimiz görüyoruz Barla Denizi. Elinde var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun. Batabilir. Değil mi? Kıyamet kutusundan nasıl bütün okyanusları taşıyacak? Yani batabilir. Fakat bu imkan zaten madem bir emarede neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki çekiyorsun. Çünkü yine ilmi usul dinde var. Ne diyor? Bir emareden gelmeyen bir ihtimal zati bir imkan zihni olamaz ki şüphe verip ehmet olsun. Fakat bu nedir? İhtimaldir. Yani değil mi? İhtimal yani. İşte bu desaiz şeytane maruz olan bir çare adam hakaik imaniye yakinimi böyle zati imkanlarıyla kaybediyor zanneder. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında beşeriyet itibariyle çok imkanı zati hatına geliyor ki imanın cezme yakine zarar vermez. Fakat o zarar verir. Zanneder zarar düşer. Peygamberimiz Aleyhisselam beşeriyet itibariyle insan aklına acaba Peygamberimiz böyle mi yaptı? Acaba şöyle mi yaptı? Bak aklına geliyor. Aklına gelmesi insana zarar verir mi? Vermez. Fakat onun üzerine düşüp onu düşünüp, onun üzerine karar verip, efendim söyleyeyim, tehlikeli şeylere tasdik ederse Osman zarar verir. Efendim, hem bazen şeytan kalp üstündeki lümme-i cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. Değil mi? Sürekli şeytan ne yapıyor? Lümme-i şeytaniyeden üfürüyor. Yani sürekli üfürüyor. Efendim söyleyeyim. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titriyor. Halbuki onun titremesi, korkması Adem-i Rıza delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümbe-i şeytaniden geliyor. Şeytan tarafına ihtiyar ediyor. Yani insan Allah Allah. Ya ben Allah hakkı Cenab-ı Hakk'ında ne düşünüyorum? Neler geldi aklıma? Ben dalalete girdim, küfre girdim değil. Bileceğiz ki o lümbe-i şeytaniden gelmiş. Efendim söyleyeyim bu bir vesvesedir. Efendim bu şeytanın insanın yoldan çıkarması için bir vehmi bir şeydir deyip geçeceğiz. Evet, Cenab-ı Hakk'a sığınacağız, tövbe istiğfar edeceğiz. Evet, hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife bakın. İnsanda akıl, kalp, sır, ruh, nefis var. Ve üstadımız diyor, teşhis edemediğim birkaç latife var diyor. İhtiyar ve idareyi dinlemezler. Bazen insanı dinlemezler yani. Sen, efendime söyleyeyim, ihtiyarı geçerler yani, ihtiyarı dinlemezler. Belki de mesuliyet altına giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar ki, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeye giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, senin istidadın hakka ve imanın muvafık değil ki böyle ihtiyarsız bahtı şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yeyse düşüp helakete gider. Evet, insan hakikaten vesveseye kapıldığı zaman, vesveseyi alemde büyüttüğü zaman, vesveseyi düşürdüğü, çok fazla düşündüğü zaman ne yapıyor? Yeyse düşüyor yani. Yani böyle bir zamanlar bir öğrenci, bir talebe kardeşi vardı üniversiteyken, böyle abdest alırken vesveseye düşüyordu. Daha sonra bu vesveseyi aleminde büyüttü, büyüttü, büyüttü. Daha sonra artık böyle çok ciddi sıkıntılar girmeye başladı yani artık. Abdest üstüne abdest, abdest üstüne abdest. Namaz tekrar, namaz tekrar, namaz tekrar, namaz. Artık çok ciddi ileri dereceye geldi artık yani. Bakın yani ağırlaştırdı yani artık. Ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirmiş oldu yani. Yani o vesveseyi insan ibadeti yaptığı zaman kalben bakacak, kalbi rahatsa mutmain ise efendime söyleyeyim tamam diyecek inşallah, devam edecek yani. O sebepten dolayı yaptığımız şeylerde bazen hayaline bir şey geliyor. Ne yapacak o aslında? Tövbe istiğfar edeceğiz. Cenab-ı Hakk'a sığınacağız. Ya Rabbi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Şeytan Rabbi euzubike min hemezat şeyatin. Allah'ım şeytan ve şeytanın vesveselerinden sana sığınıyorum Allah'ım. Deyip böyle Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım. Tövbe istiğfar etmek lazım. Evet. Yedinci işaret. Mutezili imamları şerrin icadını şer terakki ettikleri için küfür ve daletin hırkatını Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'a tasdik ediyorlar. Beşer kendi efalinin halkıdır diye dalete gidiyorlar. Hem derler bir günah-ı kebire işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüzi bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam ebedi bir azabı cehennemi ve halkın gadabını nazar ehmiyeti almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder. Evet, çok önemli. Mutezile imamlar ne diyorlar? Allah diyorlar şerri yaratmaz. Allah şerri yaratmaz diyorlar, icat etmez diyorlar. O sebepten şerri, küfrü, daleti Cenab-ı Hakk'a vermiyorlar. Peki ne yapıyor böyle demekle? Güya Allah'ı takdis edip Allah'ı sena ediyorlar. Ne diyorlar? Beşer kendi efkalinin halkıdır. Yani bir şer yaptıysa beşer yaratmışsın maşa. Beşer kendi şerini kendisi yaratmışsın maşa gibi. Bak böyle düşünmek ne yapıyorlar? dallete giriyorlar. Hem derler bir günah kebir işleyen bir mümin imanı gider. Hatta küfre gider diyorlar değil mi? Yani bir büyük günah birisi işleyen imanı gider, artık imansız diyorlar yani. Çünkü böyle demekle ne yapmaklar? Cenab-ı Hak sanki böyle tasdik ediyordu gibi. Evet, buna çok güzel bir cevap veriyor üstadımız. El cevap, birinci şıkkın cevap şudur ki, kader istasını izah edildiği gibi, halk şerşer değil, belki kesbi şerşerdir. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddem olduğu için o şerrin icadı neticeler itibariyle hayır olur, hayır neticeler. Yani bir şeyin yaratılması şer değil, o şeyin yanlış yerde kalması şerdir. Yani halk şer değil yani. Yani yaratılışta şer yok. Fakat o şeyin kendi efendime söyleyeyim hayırlı şerde değil, başka şerlerde kullanması şerdir. Nasıl mesela? Mesela ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar su ihtiyarıyla ateşi kendilerinde şer yapmakla ateşin icadı şerdir diyemezler. Ateşte binlerce hikmet var. Şimdi bir adam alsa ateşi, bir ev alsa, ev yansa değil mi? Veya bir adam alsa ateşi, bir aracın içine alsa, araç yansa, bu ateş yaratılması şerdir diyebilir mi? Sumaşe diyemez yani. Bakın ateşin yaratması binlerce hikmet var. Binlerce hikmet var. Bu binlerce hikmetten insan ne yaptı? Bak halk şer değil. Kesbi şer, kendi kesbiyle aldığı ateşi ne yaptı efendim? Sürüm şer yaptı yani. Aynı şekilde yağmurun yağması şer midir? Sumaşe. Binlerce hayır var. Ama yağmur yağdı, bir yerde sel oldu. Niçin yağdı, şer oldu diyemeyiz yani. Değil mi? Evet. Evet, kesb ise mübaşeret yüzeye olduğu için hutsi bir neçeyi şer yani masar olur. O kesb şer olur. Fakat icat umumi neçelere baktığı için, yani hayır olması umumi neçeye bakar. Cüz'i neçeye bakmaz. Değil mi? Umumi neçeye baktığı için icat şer değil, belki hayırdır. İşte Mu'tezile bu sırrı anlamadıkları için halk şer demişler. Mu'tezile ne diyorlar? Şerrin yaratılması şer diyorlar sumaşa. Çirkin icat çirkindir diye Cenab-ı Hakk'a taktığı için şerrin icadını ona vermemişler. Dalilere düşünceler. O bil kaderi hayır ve şerri. Biz ne yapıyoruz? Hayır ve şerrin Cenab-ı Hak'tan olduğuna iman ediyoruz, itikad ediyoruz. Evet, son suali okuyup bitirelim. Biz aynen vakti sonuna geldik. İkinci şık, günah kebiri işleyen nasıl mümin kalabilir diye sualleri cevap ise. Evet, evvela sabık işaretlerde onların hatası bir katli bir suretle anlaşılmıştır ki tekrar hacet kalmamış. Sahnenin nefsi insaniye, muacel ve hazır bir dirhem lezzeti, müeccel gayet bir batman lezzeti tercih eder. İnsan nefsi, insan innense acıda, insanla acı yaşarır ve insanla hazırda olan mükafat ister. Evet, insan hazırda olan mükafat ister. İnsan, efendime söyleyeyim, ne ister? Efendime söyleyeyim, bir dirhem hazır lezzeti, yani muacel olan hazır lezzeti, ilerideki bir batman lezzetleri tercih edebilir yani. Hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Hem insanda hissiyat galip olsa, aklın muhakemesini dinlemez. Bazı insanlar çok hissiyat der diyor, çok hissi hareket ediyorsun yani. Yani hissiyat devreye girdiği zaman akıl arka planda kalır. Hani gençlerde diyoruz ya, hissiyatıyla hareket ediyorlar. Yani aklıyla hareket etmiyorlar. Hissiyat olduğu yerde akıl arkada kalıyor yani. İnsanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehim hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet hazırayı ileride gayet büyük bir mükafat tercih eder. Az bir hazır sıkıntıdan ileride bir büyük azab-ı meclisten ziyade çekinir. Çünkü tevehüm ve heves ve his ileri görmüyor belki inkar ediyor. Nefis dahi yardım etse mahad-i iman olan kalp ve aklı susar, mağlup oluyorlar. Ya nefis de yardım etse insan hissiyat ile hareketleri ne oluyor? Allah muhafaza. Ne oluyor o zaman? Mahad-i iman zarar görüyor. Bu sefer insanın kalbi, aklı sükut ediyor yani. Şu halde kebair işlemek imansızdan gelmiyor. O zaman bir insan kebair işlese bu insana imansız diyemeyiz. Ne deriz? His ve hevesin ve vehmin galibesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri geliyor. Cenab-ı Hak bizi istikamete ayırmasın. Hissimize, hevesimize değil, istikametle sırat-ı müstakimine gitmeyi nasip eylesin diyoruz inşallah. Evet, hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan, ins ve cinni çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet cahi hayret bir haldir ki alem ve kanına sadise sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddet ömründe dünyana da aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o baki alemin fani dünyasının değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasından gider. Evet. Cenab-ı Hak iman ve Kur'an'dan bizleri ayırmasın inşallah. Evet, burada uzun gidiyor. Bunu inşallah ilerleyen zamanlarda, ilerleyen derslerde tekrar okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz manaları anlamayı, anlatmayı nasip eylesin inşallah. Bir ömür boyu bu manalarla ömür geçmeyi nasip eylesin yani inşallah. Her an Kur'an kalesine sığınıp, hayatımızı ihlaslanmaya geçirip, sünnet seniyeyle zinetlendirmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, dersimiz sonunda şunu diyoruz. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizleri kendine kul kabul et. Emanetini kabul etmek zamanına kadar bizlere emanet temin kıl diyoruz. Rabbim istikametten ayırmasın inşallah. Dünyanın fani, cazibedar güzelliklerine aldanmadan ebedi hayata hazırlık yapmayı nasip eylesin inşallah. Hakikaten asır çok tehlikeli. Üstadımız diyor, müthiş tehacümata karşı yani. Müthiş bir hücumat var. Ehli imana, imana, Kur'an'a, Müslümanlara hücum var. Bunlara karşı Kur'an kalesine gidip istikbarla Rabbimizde tövbe istikbar etmemiz lazım. Evet, başka bir Nurkilim programına geçmek dileğiyle her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz köyde, ilde, ilçede, kasabada neredeyseniz internet üzerinden Davet Radyo yazarak dersimizi dinleyebilirsiniz. Haftanın 7 günü, elhamdülillah 7 günü, efendime söyleyeyim sabah 7.30 akşam üzerinde işte ikinden sonra saat 5 gibi dersimiz veriliyor. Risale-i Nur dersimiz veriliyor. Nur İkilimi her gün farklı abiler dersler okuyor. Bulunduğunuz yerlerde derslerimizi takip edebilirsiniz. Ve yine olduğunuz yerlerdeki Nur sohbetlerine katmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur derslerini iştirak edebilirsiniz. Tekrar başka bir Nur İkilimi programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Ayrılış günü yüklemediler bir şey alaca tüylü develere. En son o ayrıldı. Haykırdım, tutamadım kendimi. Uzaklara gitme diye. Ey benim iki gözüm, canım, kesibe mutlaka uğra. Yönel Lala tepesine doğru ve yelemlem sularını ara. Çünkü en iyi bildiklerin yaşıyorlar orada. Orucumu, haccımı, umrelerimi, bayramlarımı, her şeyimi feda ettim ben onlara. Unutamam hiçbir zaman ne Mina'daki ne Muhassap'taki o güzel günlerimizi, ne Zemzem'de içtiğimiz suları, ne de konuştuğumuz o tatlı sözleri. Onların muhasabı benim kalbim şimdi. Develerin sürücüsü, eğer uğrarsan bir gün Hacire, durdur hayvanları biraz, bir selam ver. Çünkü öyle özlemişler ki seni, dönmüşler çılgına. Dadı, Rebabı ve Zeynep'i bağır orada. Hindi, Selma'yı ve Lübna'yı. Bağır ve dinle aynı anda. Umutla bekleyiş de gitti, sabır da gitti. Çünkü onlar gittiler, gittiler. Oysaki onlar kalbimin en gizli yerine yerleşmiştiler. Yağmur damlaları İnce ince iniyor bulutların arasından. Tıpkı sevgilisinden ayrıldığı için üzgün bir aşığın gözyaşları gibi. Senden lütuf ve ihsan isteyen herkese bereket yağmuru yağıyor. Şimşeklerin çakıyor ama bana bir damla yağmur yağmıyor. Doğuda gördüm şimşeğin parladığını ve özledim doğuyu. Benim derdim şimşekle ve şimşeğin parıltısıyla. İşim yok, ilgim yok ne mekanla, ne yerle, ne zamanla. Sabah rüzgarı onlardan bir söz fısıldadı kulağıma. Çılgınca düşüncelerden, vecdimden, hüznümden, kederimden söz etti bana. Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır. Nefeslerin onu bir o yana, bir bu yana atmaktadır. Bir zamanlar onların oturduğu yerlerde dur. Ağla şimdi bu harabelere. Hani nerede sevenleri, sevilenleri? Hani nerede alaca tüylü develeri? Gel de bir bak, nasıl geçip gidiyor çölde akşamın buğuları. Tıpkı serap içindeki bahçeler gibi görürsün onları. Anam babam feda olsun onun yoluna. Kurban olayım Allah'tan gelen en güzel ceylana. Ki şu an gezinmekte göğüs kafesinin derinliklerinde. Güven ve huzur içinde. Ey dostlarım, tutun, burada bağlayın beni. Bir kez göreyim dünya gözüyle o sevgilinin evini. Rüzgarlar savruluyor şimdi dört bir yanda geceleri. Tavaf
affediyor güzel kızlar, cinler, melekler, dillerinde Allah isimleri. Anlatın bana öyküsünü durmayın. Hind'in ve Lübnan'ın, Selma'nın, Süleyman'ın, Zeynep'in ve İnan'ın. Sonra Hacir'den, Zerut'tan bir haber getirin bana, o ceylanların otlağından. Tahmed'in taşlı ve sert topraklarına doğru çevir yönünü. Oradadır taptaze filizler, dallar, ıslak çayırlar. Orada gösterirler sana ani parıltılarını şimşekler. Sabah akşam hiç durmadan bulutlar, işte o diyardan geçerler. Sabah rüzgarı anlatıyor gençlik günlerimizi. Hacir'de, Mina'da, Kuba'da geçen günlerimizi. Kum tepelerinde ve otlakların yanında, dere boylarında, lala tepesinde. Ki ceylanlar gelirdi oraya. Sakın şaşırma bu güzelliklere çılgınca aşık bu ihtiyara. Ne zaman bir kumru ötse hemen sevgilisini hatırlayan, sevinçlere boğulup kendinden geçene, yok olana. El Useyl'de, En Naka'da yalnız başıma bıraktılar beni. Gözyaşları içine boğuldum. Yandım, yakıldım. Ayrılacak diye korkusundan öldüğüm sevgili uğruna feda olsun anam babam. Hele dönüp bir baksana, kurmuşlar çadırlarını vadinin sağında. Ey vadi, Allah aşkına ne güzel şeyler taşıyorsun bağrında. Ne güzel insanlar toplamışsın. Onlar benim sesim, soluğum, canım, ciğerim. Onlar benim canımın içi, ciğerimin paresi. Eğer ölmezsem aşkımdan, Hacir'de, Sel'ı'da, Ecyat'ta, istemem, yok olsun böyle aşk, böyle sevda.

0: Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme.
1: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 51 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde teskiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki?

ağlamaktan iki kanlı gözyaşları akar gözünden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Ruhunda duyduğun hala o sesti. Neylersin engeller yolunu kesti. Yoksa Kazıma'dan rüzgar mı esti? Çakan şimşek miydi ızam dağından? Haber mi getirdi nur kaynağından? Öyle işlisin ki gören şaşıyor. Dur dedikçe gözyaşların taşıyor. Kendine gel desen kalbin coşuyor. Ağlasan da inlesen de yeridir. İnsan değil bu aşk dağlar eridir. Paslanan dağlardan güneş batarken, dalgın dalgın ufuklara bakarken, ıstırapla gözyaşları akarken, aşık sanır mı ki aşk gizli kalır? Arifler aşığı yüzünden tanır. Virane görünce yar otağını, aşktır hatırlatan sevgi çağını, sorgun ağacıyla alem dağını, anar anar uyku girmez gözlere, bakar ağlar dosttan kalan izlere. İnkar edemezsin artık bu işi, besbelli ki kısarmış aşkın ateşi, sapsarı bir çehre akan gözyaşı, iki adil şahit olduktan sonra, gül benzin sararı solduktan sonra. Bu aşkın elinden nolmuşsun gönül, henüz gonca iken solmuşsun gönül, ızdıraba sahne olmuşsun gönül, kan çanağı gözler sapsarı çehre, daha böyle aşık gelmedi dehre. Gece geldi sevgilimin hayali, beni benden aldı onur cemali, tatmayan bilmezmiş bu mutlu hali. Aşksız geçen her an ömre ziyandır, sevgide hem lezzet hem elem vardır. Sevda derler buna, can dayanır mı? Diz çöksem yalvarsam yar inanır mı? Aşık olan kimse hiç kınanır mı? Uzreliler gibi aşıkım diye dillere düşürüp kınamak niye? Birden can evime saplandı bir ok. Halim sence malum, ıstırabım çok. Benim kovucudan saklım gizlim yok. Neler çektim neler saymakla bitmez. Gönül yarasına merhem kar etmez. Sevdadır bu canım, artırır derdin. İçin için yakar, inletir derdin. Sen bana en içten öğütler verdin. Ne çare, sağırdır aşık eşitmez. Verilen öğüde aldırış etmez. Simsiyah saçlarım tel tel ağardı. Dile gelip her tel beni uyardı. Sağır bile bu ikazı duyardı. Bunca uyarıyı hep yalanladım. Fakat doğru imdi.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i Rahman-ı Rahim peygamberlikle görevlendiriyordu. Nübüvvet tacını giydiriyordu. Alemlere rahmet konumuna yükseltiyordu. İnsanlığın öncüsü, insanlığın üstadı kılıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam candan dostlarına konuyu açıyordu. O candan dostlar kendi sırdaşlarını açıyordu. Bir bir iman iklimine koşuyorlardı. İlk Müslümanların geneli yoksullardı, kölelerdi. Az da olsa zengin olanlar da vardı. Bunlardan en öncü olansa Hazreti Ebubekir Efendimiz'di. Mekke'nin öncüleri, liderleri İslam'a yol vermiyorlardı. Zayıf Müslümanlara, yoksul Müslümanlara dayanılması çok zor işkenceler yapıyorlardı. Zengin Müslümanları da ablukaya alıyorlardı. Ticari alanlarını engelliyor, ticaret imkanı vermek istemiyorlardı. Ve her vesileyle engel olmaya çalışıyorlardı. Sayıları az olan bu zengin Müslümanlar, Müslüman köleleri kurtarmak için imkanlarını ortaya koyuyorlardı. Yoksul kardeşlerine yardımcı oluyorlardı. Haliyle bu durum onların imkanlarını, servetlerini azaltıyor, eritiyordu. Onlar da yavaş yavaş servetlerini tüketmiş hale geliyorlardı. Yoksul konumuna düşüyorlardı. Özellikle Mekke dönemindeki 3 yıllık boykot süresinde varlıklı Müslümanlar tüm imkanlarını seferber etmişlerdi. Zira açlıktan ölme noktasına gelen kardeşleri vardı. Şimdi hicret başlıyordu. Şehirlerin anasından, Mekke'den ayrılmak zorunda kalmışlardı. Ayrılmaya mahkum edilmişlerdi. Hayat hakkı vermiyorlardı. Hicretten başka çözüm yoktu. Hicret, ufuklarda gözüken tek yoldu, tek çözümdü. Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlardı. Biraz maddi imkanı olanlar da mallarını Medine'ye götüremiyorlardı. Maddi imkanları çok azalmıştı. Onları da Mekke'de bırakarak Medine yollarına düşüyorlardı. Allah yolunun yolcusu olmak böyle bir şeydi. Resulünün yolunun yolcusu olmak böyle bir şeydi. En büyük sevgiliye mazhar olmanın bedeli en büyük bedeller ödemekti. Varlıkları kurumuştu, bedenleri kurumuştu. Gönülleri ise en büyük muhabbet iklimindeydi. Gönül ferman dinler miydi? Hele en büyük sevgiliye bağlansındı, gayrısı hiç önemli olabilir miydi? Yol onundu, varlık onundu, gayrısı hep angaryaydı. Şimdi nurlanan şehre gelmişlerdi. Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi. Ensar ve muhacir tam bir kardeşlik iklimi oluşturmuşlardı. Ensar telaştaydı. Varlıklarını kardeşleriyle paylaşmanın tatlı bir telaşını yaşıyorlardı. Bağlarını, bahçelerini kardeş payı yapalım diye Peygamber Efendimiz'e teklifler sunuyorlardı. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu onaylamıyordu. Bahçelerin ürünleri kardeş payı olabilirdi. Buna onay veriyordu ama mülkiyetinin pay edilmesine izin vermiyordu. Ensar, yani Medineli müminler, bütün imkanlarını kardeşleri için seferber etmişlerdi. Çok geçmiyordu, yavaş yavaş onlar da yoksullaşıyordu. En büyük sevgiye mazhar olanların ortak haliydi. Yavaş yavaş dünyevi imkanları erimeye başlıyordu. Sevgi kuru bir dala dönüştürüyordu. Sevgi kalbin otağında durmaksızın yanan bir ateşti. alev alev yanan bir ateşti. Ateş nasıl mumu eritiyorsa, sevgi de, aşk da sevenleri yaka yaka kuru bir dala dönüştürüyordu. Yunus'umuz kuru bir dala dönmüştü. Aşk onu yaktıkça yakmıştı. Oyandıkça şöyle inlemiş, şöyle dillenmişti. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim taş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşk beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim. Baştan ayağa yareyim, gel gör beni aşk neyledi. Şimdi onların yüzleri sararıyordu. Aynen Yunus'umuzun dillendirdiği gibi, benzim sarı, gözlerim yaş misaliydi. Onlar şimdi tam bir yoksulluğu yaşıyorlardı. Mekke'den gelen müminler de, Medineli müminler de genel olarak bir yoksulluğun içindeydiler. Yıllarca süren mahrumiyetler onları bu noktaya getirmişti. Bu dönemden bir kesit sunalım. Böylece daha bir anlaşılır olabilir. Hazreti Ebubekir Efendimiz başını yastığa koymuştu. Uyuyacaktı. Yassı geçeri çok olmuştu. Ama yatağında bir o yana bir bu yana dönüyordu. Ne kadar uyumaya gayret etse de uyuyamıyordu. Zira açlık çok ileri safhadaydı. Açlıktan midesi sırtına yapışmış gibiydi. Ciddi boyutlarda açken uyumak mümkün olamıyordu. Mide kıvrandıkça kıvranıyordu. Böyle bir halde uyumak nasıl mümkün olacaktı? Hazreti Ebubekir Efendimiz anlıyordu ki uyuması mümkün olmayacaktı. Kalktı ve dışarıya çıktı. Şöyle adımlamaya başladı. Yavaş yavaş yürüyordu. İleride bir karartı belirdi. Kendisine doğru geliyordu. Durdu, bekledi. Az sonra gelen kendisine yaklaşınca Hazreti Ömer Efendimiz olduğu belli oldu. Hazreti Ebubekir Efendimiz, "Hayrola ey Hattaboğlu Ömer, bu saatte ne yapıyorsun, niçin dışarıya çıktın?" diye sordu. Hazreti Ömer Efendimiz, "Açlık," diyordu. Bu kez Hazreti Ömer Efendimiz soruyordu, "Ya Ebubekir, bu vakitte sen niçin dışarıdasın?" Ebubekir Efendimiz, "Açlık," diyordu. "Açlıktan bir türlü uyuyamadım," diyordu. İki kadim dost beraberce yürüdüler. Az sonra ileriden birinin geldiğini fark ettiler. Beklediler. Gelen Peygamber Efendimiz'di. Selamlaştılar. Sonra onlar, "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, bu saatte niçin dışarıdasınız?" diye sordular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Açlık," buyurdu. Efendimiz onlara, "Sizler niçin dışarıdasınız bu vakitte?" Onlar da, "Açlıktır ya Resulallah," dediler. Medineli bir müminin evine vardılar. Ev sakinleri seher güllerini görünce bayram etmeye başlıyordu. Hemen bir koyun kesti ev sahibi ve asil misafirlerine ikram etti. Yemekler yendikten sonra Peygamber Efendimiz, "Bu nimetlerden yarın hesaba çekileceğiz," buyurdu. Dünya kısaydı ama her şey inceden inceye örgülenmişti. Buradaki bütün hallerin, bütün karelerin hesabı verilecekti. Ömrün nerede harcandığından, nerede kazanılıp nerede yenildiğinden, kazanmaktan ve tüketmekten, gençliğin nasıl değerlendirildiğinden, bedenin nasıl yıpratıldığından, yarın hesap gününde zerre kadar iyiliklerden, zerre kadar kötülüklerden hesap istenecekti. Peygamber Efendimiz hallerinin en kritik durumlarında da bu gerçeği en sadık dostlarına hatırlatıyordu. Hayat onun içindi. Hakikatte mülkün ve hayatların sahibi Zat-ı Kerim'di. Kul, hayatının sahibinin Rabb-i Rahim olduğunu biliyordu. Haliyle hayat onun için yaşanırdı, yaşanacaktı. Ama bu kolay değildi. Nefs hayatı kendi adına yaşamak istiyordu. Hayatın üzerinde hak sahibi olduğunu iddia ediyordu. Bu beden benim diyordu. Bu kabiliyetler benim diyordu. Bu hayat benim diyordu. Nefs azgınca bir sahiplenme hali içindeydi. Zavallı nefs bir imkan yakalamıştı. Ona azgınca saldırıyordu. Oysa kendisi acizdi. Hiçbir güç ve kuvveti yoktu. Bugün vardı, yarın ölüm karşısında tam bir acziyet içinde olacaktı. Şöyle diyemeyecekti: ben varlığın asıl sahibiyim. Ölüm bu varlığa dokunamaz. Ölüme itibar etmiyorum. Ölüme varlığımı dokundurtmuyorum diyemiyordu. Ama keyifli zamanlarında nasıl da sahipleniyordu. Aynen genç adamlar gibi. Genç adam gençliğin o enerjik halleriyle neredeyse kendisini ölümsüz sanıyordu. İhtiyarlığın kendi semtine uğramayacağını sanıyor ama çok geçmeden ihtiyarlık kuşatıyordu. İki büklüm oluyordu. Dünkü gençlik hallerinden eser kalmamıştı. Nefs de sağlıklı zamanda, kıvrak ve hareketli zamanlarda esip kürlüyordu. Pervasızca hayatın sahibi olduğunu ilan ediyordu. Ama minik bir musibete düçar olunca bir anda zavallı hale dönüşüveriyordu. Mümin hayatın sahibinin Rabb-i Rahim olduğunu derinden biliyordu. Hayatı Zat-ı Kerim için yaşayacağını biliyordu. Ama bilmekle yaşamak arasında uçurumlar vardı. Nice engeller vardı. Önce bedenin hazlarını dengelemesi vardı. Temiz bir hayatın sahibi olması için kirli hallerden uzak durması vardı. Burada nefsiyle kıran kırana bir mücadelesi gerekiyordu. Bazen nefs mümini yerden yere vuruyor, bazen mümin nefsi yere çarpıyordu. O da yerden yere vuruyordu. Bu mücadele hayatın sonuna kadar devam ediyordu. Sonra zihin dünyasını geçmesi gerekiyordu. Bilgi dağarcığı zihin dünyasıydı. Bilgilenmeyi, bilmeyi bir marifet saymaktan geçmesi gerekiyordu. Bilmek önemliydi ama bilmekle olma yolunda yürümek arasında bir ömür boyu yolculuk vardı. Çileli, ızdıraplı, mahrumiyetli uzun bir yolculuk. Sonra duygu dünyasını geçmek vardı. Mal sahibi olunca, makamlara gelince duygu dünyasında dalgalanmalar olurdu. Kimileri, niceleri bu dalgalar arasında boğulur giderdi. İki günlük malı, makamı bir şey sanırdı ve kendini tam kandırırdı. En sonunda öze yaklaşırdı, ruh iklimine yaklaşırdı. Asıl yolculuk şimdi başlardı. Olgunlaşma yolculuğu ruhun yolculuğuydu. İnsan beden engelini aşabilirse, zihin engelini aşabilirse, duygu dünyasını geçebilirse ruhun dünyasına varabilirdi. İşte o zaman Rabbani yolculuk başlardı. Güzelleşme o zaman başlardı. İşte o zaman hayat Allah için yaşanmaya başlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerin. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım. Yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

Yıllar evvelidi düşüp yollara, aramıştık seni İmam Hatibim. Sen bir destan oldun, düştün dillere, sinemde ateşsin İmam Hatibim. Senin yokluğunda boştu minberler, bağ bozumu diye sustu bülbüller. Zemheri ayında

60 yıllara doğan gün oldun. Katılaşmış kalpte yanan mum oldun. Geleceğe ait ümidim oldun. Bizlere muştusun İmam Hatibim.

kurtuluşsun İmam Hatibim. Sen ki bizim için cansın, canansın, elinde meşalen daima yansın. Sen ki bize ilim hem de irfansın, yarama devasın İmam Hatibim.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 011 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Allah Resulü'nü sevmek, onun için onunla, onun yolunda ölmek, o sevgilinin gül kokusunu getiren rüzgarlarla dost olmak, bu sevdaya tutulmak. Öyle bir sevda ki her şey bitip tükenir de o bitmez tükenmez. Her şey erir yok olur da o daima büyür ve yücelir. Resulullah sevgisi. İşte ne varsa alemde bu. Duy ve dinle. Kurdun, kuşun, gülün, dalın, arz ile semanın can soluğu. Onsuz bir kurak çöl sanki yürekler. İçi dışı susuzluktan şerha şerha bir kurak çöl. Gökyüzü niçin ağlar bilir misin? Ve kubbeyi hadra yeryüzünde. Yeryüzü niçin elvan elvan açar, yeşerir, boyatar ağaçlarla? Bilir misin? İşte bu sevgidir onları yaşatan. Kökleriyle sökülüp gelen ağaçlar, mağarada senelerce nöbet tutan yılanlar, bu sevgiye, bu aşka, tutulmuştu bu sevdaya.

Peygamber sevgisi bir kalbe işlediğinde hidayet gülşenini onun sığınağı olarak görürüm. Bu kalbi de aşk dünyasında onun hidayet yönüne uçan sabah meltemi gibi görürüm. Ey iman edenlerin en hayırlısını metheden kişi, selam sana. Onun kokusu bahar çiçeklerinden daha hoştur. Ey ömür çiçeği, onu övmekle sen taşkın bir nehirden daha cömert oldun. Şayet beni kınayanlar yüce peygamberin yolunu bilselerdi, kainatta onun dışında hiçbir şeye aşık olmazlardı. Hem biz hem de bütün alem onun aşkıyla yandı. Onun manasında bütün ruhlar fena buldu, yok oldu. Kendisiyle irtibat sağlandığında kainatı sarsan bir ruh bu sevgiyi nasıl anlatabilir? Kim ne kadar büyükse bu sevgi yüzündendir. Ve kim ne kadar küçükse bu sevgisizliktendir. Yazıklar olsun. Binlerce kere yazıklar.

Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

Parasız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? 40 parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım garip. Koştum hakikat ardına. Yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna. Kabrim garip, taşım garip.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordu. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor, annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, 2 gözüm. Babama ne oldu dedi. Yine cevap vermek yerine, kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedim, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedim. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olur.

Babamı doğum gününde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup yağan. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Başka çocuklar.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

En güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere El-Alim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Alim her şeyi bilen, hakkıyla bilendir. Zaman ve mekan kaydı olmaksızın olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri küçük ve büyük, gizli ve aşikar her şeyi ve her hadiseyi bilen demektir. Bakara Suresi. Bir zamanlar Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım," demişti. Melekler, "Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz," dediler. "Rabbin, ben sizin bilmediklerinizi bilirim," dedi. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin," dedi. Melekler dediler ki, "Yücesin sen ya Rab. Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakimsin. Ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver," dedi. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle onları haber verince, "Ben size, ben göklerin ve yerin gayiplerini bilinmeyenlerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da içinizde gizlediğinizi de bilirim. Dememiş miydim?" dedi. Değerli kardeşlerim, bu muhteşem ifadelerle Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ve onun örneğinde insanın yaratılış programıdır. Ve Yüce Rabbimizin bir halife yaratan ve yeryüzünü halifesi için donatanın o benzersiz ilminin bizim beynimizin algılama ve kavrama sınırları dışında kalan maddi ve manevi alemleri kuşatan, ezelden ebede uzanan namutenahi boyutlarıdır. Bakara Suresi. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz dönün, orası Allah'a çıkar. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilendir. İnsan olarak beynimizi ve beynin tüm kapasitesiyle neleri bilebildiğimizi düşünelim. İnsan doğduğu andan itibaren kavramaya, öğrenmeye başlar. Bu alim olan Yüce Allah'ın bir lütfudur. Yaşamak için kulun yaşadığı ortamı bilmesi gerekir. İnsanlar, yani bizler, yaşları
ve tahsil düzeyleri ilerledikçe, yani öğrendiklerinin sınırları genişledikçe, ilmin sonsuzluğunu görerek öğrenebildiklerinin, öğrenebileceklerinin yanında bir hiç olduğunu kavrarlar. Evet, insanın öğrenebildikleri, öğrenebileceklerinin yanında bir hiç mesabesindedir. Gül Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: "Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve en ileri takva sahibi olanınızım." Fatır Suresi. Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Şüphe yok ki Allah azizdir, gafurdur. Vücudumuzda bile henüz 21. yüzyıl ilminin çözemediği binlerce sır varken, etrafımızı saran atmosferi, üzerinde yaşadığımız dünyayı tefekkür ederek dünyevi masivayı açtığımız zaman, ilim bineği, bilmek fiilinin en muhteşem getirisini, meyvesini yaşar ve yüceler yücesinin ezel ve ebed sultanı bir alimin kapısı önünde durur, secdelere kapanarak, "Varsın Allah'ım varsın, birsin Allah'ım birsin, ol deyince olduran, her şeyi bilensin" deriz. Talak Suresi. Allah odur ki yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz. Sebe Suresi. Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor? Gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa Allah hepsini bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. En'am Suresi. Gecede, gündüzde barınan her şey O'nundur. Gecede de, gündüzde de barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, O'nun bilmesine karanlık geceler örtü değildir. O, aydınlıkta da gören ve bilendir. Karanlıklarda da olup biteni gören ve bilendir. En'am Suresi. Karanlığı yarıp tan yerini ağartan O'dur. Geceyi dinlenmek için, güneşi, ayı hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu, her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Yasin Suresi. Güneş de kendisine ait yörüngede akıp gidiyor. İşte bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Sen alim olansın, her şeyi hakkıyla bilensin Rabbim. Kainatın görünür ve her biri muhteşem bir nizamın
eseri olan varlığı senin sonsuz ilminin, kudretinin elindeyken sen bu aciz kullarının gönlündekileri de bilensin. Aklından geçirdiklerini beyninin en ücra köşelerinde tüm insanlardan sakladıklarını da bilensin. Fatır Suresi. Şüphe yok ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette O sinelerin içinde olanları da bilir. Ey Rabbim, sen sinelerin özünü de bilensin, zahirini de, batını da. Kulun mutluluğu için bu ayetler yetmez mi? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu Enbiya suresinde şöyle buyuruyor: Peygamber, benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir. O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir, dedi. Secde suresi. İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur. En'am suresi. O göklerde de yerde de Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazanacağınızı da bilir. En'am suresi. Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olanları o bilir. Ve bir yaprak düşmez ki onu o bilmesin. Ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki O her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. Sizi geceleyin ölü gibi yapan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra sizi takdir edilmiş olan bir ecel tamamlaması için geri döndüren O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir. Değerli kardeşlerim, kulunun geçmişini de geleceğini de bilendir O ve kulunu bilişiyle sarmalayandır O. O Allah Celle Celaluhu adeta bana güven kulum, geçmişinden hüzünlenme, af ve bağışlamam ile rahmetimle seni kucaklıyor, gelecekten de endişe etme, koruyuculuğum ile seni muhafaza ediyorum. Sen yeter ki bana inan ve güven, der. Doğacak ve ölecekler de onun ilmindedir. Ömür süresi hiç kimsenin bilgisinde değil. Sadece onun ilminde ve elinde olup, ol emrinden öl emrine kadar kulunu yücetendir O. Ol emrinden öl emrine kadar kulunu yürütendir O. Bu sureyi kimse ne bir dakika öne ne de bir dakika sonraya alamaz. Ra'd suresi. Her dişinin neye gebe olduğunu Allah bilir ve rahimlerde ne eksiltir
ne artırır onu da bilir. Onun katında her şeyin bir ölçüsü vardır. Nahl Suresi. Allah sizi yarattı, sonra da sizi öldürecektir. İçinizden kimi de biraz bilgiden sonra eşyayı önceki bildiği gibi bilmesin diye ömrün en kötü çağına kadar yaşatılır. Şüphesiz ki Allah çok bilgili ve kudret sahibidir. Ya Rab, sen bizi ilminle süslenip ilminle hayra koşanlardan ve bu zenginlikle tüm kainattan dua alanlardan eyle. Öyle bir hayat sürdür ki sana kavuşmak bize vuslat, geride bıraktıklarımıza hasret olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere El-Alim ismi mübarekini okumaya çalıştım. Cenab-ı Hak hepimizi müstefid eylesin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hadis bahçesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bize buyruklarını okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Ve bütün ölmüşlerimize hasreten bu kitabı kaleme almış olan, bu hadis-i şerifleri bir araya toplamış, telif etmiş olan bu muhterem zata da İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi de Allah rahmet eylesin. Eserlerinin bereketini hepimizin üzerinde Cenab-ı Allah göstersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillah, Allah'tan sakın. Takva ehli ol. Fi usriki ve yusrik. Kolay zamanında da, zor zamanında da. Yani hiçbir zaman için her halükarda Allah-u Teala'dan hakiki manada ne gerekiyorsa o şekilde sakın ve ittika et. Yani halim güzel, boş ver yok. Dardayım, darda kaldım, Allah'a yapışayım yok. Öyle olmaz. Her halde, her halükarda, dar zamanında da, bolluk zamanında da, iyilik zamanında da, sıkıntı zamanında da her zaman için Allah'tan korkacak, Allah'ın emirlerini uygulayacak, haramlarından sakınacak. Her halde. Ama insanımızda maalesef Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde de belirtildiği gibi, anlatıldığı gibi insanlarda şu var. Dara düştükleri zaman, sıkıntıya düştükleri zaman Allah'ı anarlar. Ama tekrar rahata ererlerse, o güzel günlerine dönerlerse Allah'ı unutur ve haşa bir kısmı böyle şirke bile düşüp giderler. İşte mesela gemiye biniyor. Da yüksek yüksek büyük büyük dalgaların karşısında kişi ne yapıyor? Hemen Allah'ı anıyor. Gemi düzlüğe çıkınca, o rüzgarlar gidince, bir de karaya ulaşınca ne yapıyor? Allah'ı unutuyor. İşte kişi böyle olmayacak. Müslüman böyle olmayacak. Darlık zamanında da, bolluk zamanında da, güzellik zamanında, iyilik zamanında da, sıkıntı zamanında da, dertli zamanında da her zaman için Allah'tan ittika edecek, Allah'tan korkacak, Allah'tan sakınacak, Allah'ın emirlerini, farzını yerine getirecek, haramlarından sakınacak ve mekruh olan, o çirkin görülen, seyyiat olan şeylerden de şiddetle kaçınacak ve kaçınmak zorunda da. Onun için Peygamberimiz insanlardaki bu gevşekliği bildiği için zorluk zamanında da, kolaylık zamanında da Allah'tan kork diyor. İşte halimiz ortada, insanların durumu ortada. Biraz dara düşünce Allah diyorlar. O darlıktan kurtuldukları zaman heva ve heveslerinin peşinde koşarak, Allah-u Teala'nın emirlerini çiğneyerek günahlara dalıp gidiyorlar. Böyle olmaz. İşte Peygamberimiz de İnsanlara bu uyarılarda bulunuyor ki her halükarda, her halinizde Allah'tan sakının. Dar zamanınızda da, bol zamanınızda da, şiddet zamanınızda da, güzellik zamanınızda da, fakirlikte de, zenginlikte de, hastalıkta da, afiyette de her halinizde Allah'tan korkun, takvadan ayrılmayın diye nasihatte bulunuyor. İnşallah bizler de onlardan oluruz. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillah fîmâ te'alem. Bildiklerini uygulama noktasında Allah'tan kork. Demek ki kişi bildiği hayırlı işleri uygulayacak. Çünkü İslam yaşanmak için gelmiştir. Allah-u Teala bizden yaşanması gereken bir dini göndermiş ve bu dine uymamızı istiyor. Bu nedenle değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, biz İslam'ı yaşayacağız. İslam yaşamak için gelmiştir. Ne kadar bilersek bilelim, bilgilerimiz böyle ciltler dolusu olsa, kamyonlar dolusu kitapları da okumuş olsak, o bildiklerimizle amel etmediğimiz müddetçe biz hiç sayılırız, bilmiyoruz sayılırız. İşte onun için Allah Resulü ne diyor? Dikkat edin, Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. Neyde? Fîmâ te'alemû. Bildiğiniz şeyleri yapmak noktasında. Emredilmiş, biliyor adam, yapmıyor. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. İşte
Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildiklerini yaşama konusunda ikazları var bizlere. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle Kuba mescidinin önünde böyle bir grubun oturduğunu görüyor. Ve bunlar ilim öğreniyorlar, ilim mütalaa ediyorlar. İşte o zaman onlara, onlarda gördüğü bir hususiyetten dolayı uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu hepimiz için geçerli. İstediğiniz kadar ilim öğrenin. Vallahi onları uygulamadıkça hiçbir faydasını göremezsiniz. İşte o anda sahabeler de diyor ki ne yapacağız? Durumumuz nedir? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. İnsanların en üstünü kimdir siz biliyor musunuz? Ve onlar susunca da şöyle cevap veriyor. İnsanların en üstünü dinlerini iyice anlayıp bilerek yaşayanlardır. Demek ki Müslüman dinini çok iyi bilecek. Dini bilmek için de Kur'an'ı bilecek ve hadisi bilecek, peygamberin sünnetini bilecek ve bunu uygulayacak. Eğer bir insan bunları uygulamıyorsa ben biliyorum demesine gerek yok. Neyi okursa okusun, neyi okumuşsa okusun, hangi mertebeye gelmişse gelsin bu boştur. Eğer bir insan Rabbini tanımıyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyorsa, İslam'a tabi olmamışsa, İslam'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, Allah-u Teala'nın haram kıldıklarından sakınmıyorsa, Allah-u Teala'ya eş ve emsal tanımışsa, o adam cahil bir insandır. Bilen bir insan bildiğini hayatına uygular. Bilen bir insan neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu bilir. Ve zararlı olandan sakınır, faydalı olana gelir. Akıl da bunu gerektirir. Zaten akıl nedir? Temyiz gücü. Bir şeyi anlama, kavrama, zararlı mı, fayda mı? Bir insan eğer faydasını ve zararı olanı bilemiyorsa o demek aklını çalıştıramıyor. O insan düzgün manada bilgi sahibi değil. Neyi okursa okusun, ister profesör olsun, ister doktor olsun. Ha, kafası çalışan, aklı çalışan bir insan Allah-u Teala'yı kabul eder, var ve bir olduğuna inanır, onun emirlerini uygular. Ha, uygulamıyorsa boş, bilgisi boş. Aynı şekilde bir alim, bir kimse, bir şahıs eğer bildiklerini uyguluyorsa onun bilgisi bilgilerine uyguladığıdır. Eğer uygulamıyorsa ne bilirse bilsin boştur ve o bilgi de başına bela olacak. Çünkü kıyamet günü insana o bildiklerini uygulayıp uygulamadığı sual sorulacak. Onun hesabını soracak. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz de burada uyarılarda bulunuyor ve zaten her işin başında peygamber bizim için örnek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine karşı emri verilmiş. Ne diyor? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hud suresinde değil mi? Ve peygamberimiz bu sure beni ihtiyarlattı diyor. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Yani neyi biliyorsan onu uygulayacaksın. Yaşayacaksın. İslam bu yüce din yaşanmak için gönderilmiş. Günlük hayatına tatbik etmek için gönderilmiş. Kitaplarda kalsın diye, hikaye gibi okunsun diye değil. Tatbik etmek için gönderilmiş. Veya hayatını şu safhasında uygularsın, şurada uygulamazsın, şu aşamada uygulanır, şu aşamada uygulanmaz diye değil. Hayatının bütününde yaşamak için Allah bu İslam dinini göndermiş. Zaten yaşanmayan bir hakikat kök salamaz. Yani bir ağaç dediğinizi düşünün. Ağaç kök salmazsa o ağaç ne yapar? Kurulur, yıkılıp gider. İşte ibadetler yapılmazsa, kişi bildikleriyle amel etmezse o zaman ne yapar? Bu köksüz ağaç gibi olur ve o da yıkılır gider. Bir meyve de veremez ve kurur, perişan olur gider. İşte bizler de İslam'ı yaşayacağız. Bildiğimiz neyse onu hemen hayatımıza tatbik safhasına koyacağız. Çünkü kişi yanmazsa yakamaz derler. Hani kendi bir şeyin ızdırabını görecek, kendi tatbik edecek, kendi uygulayacak ki karşıdakine, yanındakine, etraftakine de fayda versin. Şimdi bir adam var. Benimsediği esasları şahsında yaşamayan kimse bir şeyi savunduğu fakat yaşamadığı hakikatlere de saygısızlıkta bulunur zamanla. Değil mi? Gölge olur. Çünkü saygı duysa onları yaşar. Yaşamadıkça da ne yapar? Ona karşı saygısı azalır ve saygısı azalan bir insanda kendisine karşı özgüvenini kaybeder. Özgüvenini kaybeden bir insanda harap olur, yıkılır, gider. İşte biz de
Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bu konuda hassas olacağız ve mutlaka yaşayacağız. Bildiklerimizi yaşayacağız ve hele şu günümüzdeki Müslümanların en büyük eksikliği de İslam'ı yaşamamaları. Belki bazı şeyleri biliyorlar, bazı kitapları biliyorlar ama yaşamıyorlar, uygulamıyorlar, tatbik etmiyorlar. Bu da ne yapıyor? Her geçen gün hem kendisine hem de topluma zarar veriyor. Çünkü yaşanmayan bir hakikat yaşayamaz. İşte bizim de günümüzde İslam'ı yaşayarak hem kendimize hem de etrafımıza faydalı olmamız gerekiyor. Gerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, gerek sahabe-i kiram yaşamak suretiyle, tatbik etmek suretiyle hayatlarından her safhasında İslam'ı koymuşlar, İslam'ı yaşamışlar ve İslam'ın dört bir kıtaya yayılmasına sebebiyet vermişlerdir. Ve görüyorsunuz, nerede İslamiyet güzel bir şekilde yaşanmışsa orada daha kök salmış, kök budak salmış ve orada yaşanmasına, daha da büyümesine vesile olmuştur. Mesela İpek Yolu deniyor, değil mi kardeşlerim? Hepsi Müslüman. Niye? Müslüman bir tüccar oradan giderken hem ticaretini yapmış hem de İslam'ın ahlakını o insanlara göstermiş. Dürüstlükle, ahlaklarıyla, faziletleriyle, iyilikleriyle insanları celbetmişler ve o insanlar zaten onların iyiliğini, güzelliğini görmek suretiyle hemen İslam'a koşmuşlar. Değil mi? Adama ben Müslümanım diyeceksin, yalan söyleyeceksin, Müslümanım diyeceksin, sahtekarlık yapacaksın, Müslümanım diyeceksin, adama kötülükte bulunacaksın, adamın malına göz dikeceksin, canına göz dikeceksin, namusuna göz dikeceksin, yanlış işler yapacaksın. O insan seni dinler mi? Dinlemez. Ama o atalarımız, o sahabe-i kiram ne yapmışlar? İslam'ı yaşamak suretiyle en güzel bir örnek olmuşlar ve insanlar da bunların yaşadığı din güzel bir dindir demek suretiyle bu dine girmişlerdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: öğrenmek istediğinizi öğrenin, fakat bildiğinizde amel etmediğiniz müddetçe ilmin size hiçbir faydası olmaz. Yani ne bilirsen bil, ne öğrenirsen öğren, onunla amel etmedikçe sen boşsun diyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor: İlimden istediğinizi öğrenin, fakat amel etmedikçe vallahi ilim toplamakla sevap elde edemezsiniz. Demek ki ilmini için öğreneceğiz, amel etmek için. Amel etmedikçe de onun bir faydası olmaz. Allah bizleri böyle ilmiyle amil olan insanlardan eylesin. İlmi güzel bir şekilde değerlendirenlerden eylesin, günlük hayatında yaşayanlardan eylesin. Mesela İmam-ı Azam'la Ebu Hanife ile ilgili anlatılır. Kendisi biliyorsunuz ticaretle meşgul. Bir gün bir kadın böyle bir kumaş parçası getiriyor ve satmak istiyor. Kadın tabii darda kalmış, sıkıntı içerisinde. Diyor ki işte 80 dinar. Ebu Hanife diyor yok ya, bu daha fazla eder diyor, sen bir düşün. Kadın diyor o zaman 100 yapar. Ebu Hanife diyor ki yok diyor, daha fazla eder bu, daha fazla eder. Kadın diyor ki sen benimle dalga mı geçiyorsun, sen benimle alay mı ediyorsun? Ben sana söylüyorum, habire çıkıyorsun. İmam-ı Azam diyor ki yo diyor hanımefendi, ey kadın, bu diyor fazla edebilir diyor. Ben diyor böyle insanları hani zor duruma düşürmüş de onları aldatarak malını almak istemem diyor. En güzeli diyor gelin bir bilir kişi çağıralım, bu işi bilen gelsin bir fiyat versin ve bu fiyata göre ben alayım diyor. Kadın şaşırıyor. Ondan sonra bilir kişiyi çağırıyorlar. Bilir kişi diyor ki bu kumaşın ederi 500 dinardır. O zaman 500'e satılacaktır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tamam diyor ve kadına 500 dinarı veriyor. Bu şekilde alıyor. Şimdi biz olsak ne yapardık? Zaten kadın muhtaç. Onun o sıkıntılı anını kullanır. Hemen ucuza malı kapatırdık, değil mi? Ama bakın o büyük imam nasıl davranıyor, nasıl dürüst, nasıl bir ticaret yapıyor ve bize de örnek oluyor. Önce kadına diyor bak sen bunun fiyatını biliyor musun? Ona göre değerlendir. Bak bu fiyat daha fazla eder. Şu kadar eder. Sonra biraz daha yükseltiyor. Bu fiyat daha fazla eder. Şu kadar eder. Sonra biraz daha yükseltiyor. Yok diyor bu kadar da etmez. Kadın şaşırıyor. Yani nerede böyle?

0: ki kendi aramızda da konuşuyoruzdur. Eskiyle yeniyi kıyas ediyoruz, günümüzü kıyas ediyoruz. Ama günümüzdeki hayat şartları geçmişe göre daha güzel, değil mi? Daha sıkıntısız, birçok imkanlar var. Maddi açıdan daha ferah bir hayat yaşanıyor ama kimse halinden memnun değil. Sıkıntı içerisinde elindeki yetmiyor. Niye yetmiyor? Biraz düşüneceğiz. Demek bir bereket yok. Bereket neyde olur? Bereket doğrulukta olur, bereket dürüstlükte olur, bereket İslam'ı yaşamakta olur, bereket Allah'ın kitabını yaşamakta olur ve bu şekilde Allah rahmetini, bereketini gönderir ve huzur olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela Medine'de bir meyve yetiştiği zaman ilk Resul-i Ekrem'e getirirler. Peygamberimiz de onun için duada bulunurdu. Allah'ım işte müdümüzü bereketli kıl, sağımızı bereketli kıl. Bu ne demek? Bir ölçü birimi. Hani günümüze göre 3 kilo civarında veya 1 kiloya yakın gramaj olarak ölçülerde. Bu değişir mi? Değişmez. Ama ne diyor Peygamberimiz? Bereketli kıl. Bereket bir şeyin çok olması değil. Az da olsa yetmesi ve artmasıdır. Bir maldan bereket kalkarsa, bir insanın üzerinden bereket kalkarsa ne olur? Sıkıntı başlar. Elindeki yetmez. Dünyayı kazansa yine yetmez. Ve alnına da bir fakirlik mührü vurulur. Kendisini hep fakir ve muhtaç hisseder. Allahu Teala bizleri bu duruma düşmekten korusun ve bildiğini yaşayan, Allah için amel eden kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Çelya, farkında mısın? Hicaz'a batan ak kuş kanadı kırık. Bir masal dileniyor sıkışmış aralığında baharın. Pabuçlarım eskimiş bilirsin. Ben tutamam kendimi, düşerim. Bu memnu, memnu Açelya. Sana söylüyorum, gözlerim ağrıyor, dokunma. Alır başımı giderim kendimden. Giderim de korkuyorum Açelya. Bu beyaz güvercin nasıl vuruldu düşünsene. Yani biri beyaz, biri Hicaz'dır göz bebeğimin. Şimdi anladım. Asla dokundurtmam. Bu benim rengim. Yine beyaz ve yine memnu Açelya. Hani unutkanım, dişlerim metal, her adresi kolay bulamam. Bazen kaybolurum şehrin sokaklarında. Islanırım sırılsıklam her baharda, kaybedince şemsiyelerimi sık sık. Biraz mecnunum, parmaklarım Hicaz'a batmıştır biraz. Aklım almıyor ama yadırgamıyorum. Pahalı gök mermer komşu kızın düşüne düşmüşse, ben bunlara bir şey demedim Açelya. Demedim, diyemedim. Çünkü çok bedel ödeniyor gözlerine. Bilmiyorsun sen. Bunu da bilmiyorsun.

koca bir tan eski bedenime yakıştırılmıştı ölmeden önce. Nazenin bir İstanbul akşamında, fazladan Hicazkar, ince, narin. Ama ruhum Açelya, ruhum deli işte. Pusatı, yalanı, tuzağı, gözleri, damarı yani. Damarı aşikar, çılgın Açelya. Sonunda elleri kalıyor buralarda bir yerlerde. Kokusu yapışıyor kitaplara. Uzun uzun atılmıyor gülüşleri. Bahardan nemli kelimeleri. Sızlayan yaralı ak kanadı düşüyor apansız göğsüme Açelya. Olmuyor Açelya. Bu ay ışığı çok keskin. Bu kitaplar yetti, ellerin beyaz. Bu geceler asi ve yasak. Akıyor damla damla, sızıp karışıyor kanıma. Yapma dedim, yalvarırım. Kanıma ekmek doğrama, yapma.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 9. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء

يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد

وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebu Bekir'inki de diğer bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Yüce Resul'ün dudaklarından dökülen bu sözler, Müslümanların ilk halifesi olma şerefine sahip olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh içindi. Fakat o alçak gönüllüydü, herkesten büyük olmasına rağmen. Büyüdükçe tevazu artmıştı. Halife olduğu halde kırbacı düşse devesinden iner kendisi alırdı. Biri övgüde bulununca, "Ey Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilirsin," derdi. Ona ait olduğu bildirilen ve günümüze kadar ulaşan kasidesinde Rabbine karşı hissettiği acziyeti ve yokluğu ifade eder, şöyle yalvarır Rabbine:

Ey Allah'ım, senin kapına doğrulukla gelen iflas etmiş, az bir yiyeceği olan kimseye lütfunla ihsanda bulun. Günahı büyük günahtır. O halde sen büyük günahı affet. Şüphesiz o garip, günahkar ve zelil bir kuldur. Hata üstüne hata, nisyan, isyan hep ondan sadır olur. İhsan, fazl-ı kerem ve bol lütuf ise sendedir. O halde benim bütün günahımı affet ve bağışla. Ey Allah'ım, halim ne olacak? Benim hiç hayırlı işim yok. Kötü amellerim çok. Taatim ise azdır. Allah'ım, beni her türlü hastalıklardan kurtar ve ihtiyacımı gider. Hasta bir kalbim var. Sen ise hastaya şifa verensin. Sen şifa dağıtan, sen mühim işlerde kafi gelensin. Sen Rabbimsin. Bana sen yetersin ve benim için ne güzel bir vekilsin. Ey Rabbim, ihsan hazinenden bana da ver. Çünkü sen bol bol, karşılıksız veren kerimsin. Kalbimde olanı bana ver. Bana hayırlı bir şekilde göster. Bize büyük bir mülk ver ve bizi korktuğumuz şeyden kurtar. Nerede Musa? Nerede İsa? Nerede Yahya? Nerede Nuh? Sen ey Sıddık, ey Asi, yüce olan Mevla'ya tevbe et.

حبيبي كبريا محمد مصطفى.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku safası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağır yar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18.000 alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus, neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel.

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 20 yetimden gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.

Hakikat şehrinde bir güzel gördüm, bir göreni göremedim. Ne çare, sevdayı aşkından yanıp kül olduğum bir bilen yok, soramadım. Ne çare. Bir zaman bekledim Leyla Dağı'nı, bir zaman bekledim Gül Budağı'nı. Bir zaman bekledim yar otağını, vasılı yar olamadım, ne çare. Andelibin işi ahüzar olur, o nasıl güldür ki tezce har olur. Bir gönül kul olur, gah hünkâr olur, ben bu sırra eremedim, ne çare. Bir gülün ki harı vardır, yar demem. Kansız didelere ahüzar demem. Yüzünü görmeden yarim var demem. Ben bu yari bulamadım, ne çare. Niceleri yar der gönlü binada. Niceleri yar der gönlü zinada. Nicesinin gönlü bey-ü şirada. Bu yar kimdir bilemedim, ne çare. Duydum ki yarimin yeri kaf imiş, dillerde söylenen kuru laf imiş. Aslını sorarsan nunu kaf imiş, payine yüz süremedim, ne çare. Medet pir-i sani, bir gör halimi. Bu salihe çok ettiler zulümü. Aç vuslat perdesi, göster gülümü. Çok ağladım, gülemedim, ne çare.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek, vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin, mabedimin göğsüne namahrem. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman becdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.